Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz yüzdüğünüz afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmasıdır. Beyinleri yıkanmasıdır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gazı dağıcı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk. Bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Basar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Basar görme hastasıdır. Ayn ise gören varsanın gözün adıdır. Göz, ayn. Basar, aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin o konularda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz
açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, yani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa dönük olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demesidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasretlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler, dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız, o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah Resulü Allah Allah Allah Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat
ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp yüzünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıltıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık Cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın Nizamül Alem olan Osmanlı'nın Nizamül Alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları
Hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dini onların Peygamber olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz. Ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbirine devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devletine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gereksiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki, böyle şey olur mu, benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Hepiniz ama hepiniz hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz
Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, cümle dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah-u Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşid deyince hızlıca kıyametler kopuyor. Biz pişmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendilerine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da gene bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitildi, gördü, ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürsen, görür görmez zahim esmasını tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır. O kişi irşad makamına baktığı zaman ona karşı onun irşad makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala. O kişiye irşada müsaadik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır.
idraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır, onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakikada bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki, size yaşadığınız devirde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Onlar da derler ki, diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor denirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın resimleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz, diyor cehennemdeki o kişiler, onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti altıyla yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal cehennemi ispatı ettireceğine başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mesleği alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ispat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya

ve beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyetli olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üç gerçi olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerini, şeytanın ve işlediğiniz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünün de işlediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamak olacaktır şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaksınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik, öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki de Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre, hangi şartlar içinde olursak olalım, mutlaka bu saadeti Allah-u Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün, bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın

size üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni bilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O altın karşılıklı bir para rejiminin tatbikatına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz eğer rahmetli Özallah, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi, her başına düşen milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama her başına düşen milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yurdu olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek çünkü ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Biz ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın İslam devresi bir gündüzdür. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerledir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'dan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvenleyeceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Birbirlerine kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte ısrar ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar. Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor, siftah etmeden kapanıyor. Bu da tamam. Kriz var, evet. Ama bu sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka insanların aklı başına gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi.
üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimin bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intibara edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil, ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların, uzun vadeli borçlara mı getirilmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasında mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek Türkiye'nindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubuyla karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranım. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda Babalar Günü'nde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar Günü'ne hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke, sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim, bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müjdesini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Evet.
kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük, kötülüğü, iyilik, iyiliği, ışık, ışığı, karanlık, karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur, başkalarından nurlatılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinizde olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muradımız hep Allah'ın zikri, Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'a hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar birbirinin arkasından gelen daha üst, daha üst, daha üst boyutta sevmenin isimleri. Biz Allah'a hayranız. Sevmek o kadar güzel bir şey ki, sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğu geniş ölçekli bir dizaynda sevmek fiiline dayalıdır. Nefret edenler mutlu olamazlar. Onlar mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlardır. Sevenler mutluluğu yaşarlar. Sevmekse Allah'ı sevmeyi de muhtevasına alan dünyanın en önemli faktörüdür. Hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz ve neticede hayran olursunuz. İşte Allah Teala bize öyle şeyler öğretti ki biz Allah'a hayran olduk. Bu sevmenin çok ötesinde bir olay. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ama insanlara baktığınız zaman onların hep mutsuz olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü sevmenin kanunlarını bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefretle karışık bir sevgi, sevgi değildir. Sevmek fiilinin muhtevasını nefret eden kişi hiçbir zaman yaşayamaz. Sevmek bir mutluluktur. Sevmek bir huzurdur. Sevmek öyle bir şeydir ki insanın içinden haykırmak gelir. Ey Yüce Allah'ım, ben seni seviyorum, çok seviyorum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, elbette bunlara gerek yok. Çünkü Allah Teala sizin sözlerinize bakmaz. Sizin sözlerinizin ifade ettiği manalar Allah için çok önemli değildir. Ama burası kalbiniz. Kalbiniz ne söylüyor Allah hakkında? Onu Allah Teala herkeste hangi seviyede varsa net olarak görür ve bilir. Aşkların en büyüğü Allah'a karşı duyulan aşktır. Sevgilerin en hudutsuzu, en yükseği, en çok mutlu edeni. Allah Teala öyle bir aynadır ki o aynanın öbür tarafındakini ne kadar çok severseniz o da sizi o kadar çok sever. O kadar çok dediğim zaman aynı seviyede bir sevgiden bahsetmiyoruz. Bir insanın Allah'ı sevmesiyle Allah'ın onu sevmesi arasında binlerce kat fark vardır. Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Ama biz insanlar netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak halk etmiş, insan olarak yaratmış. Halk etmek biliyorsunuz yaratmak anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratmak lütfunda bulunmuş. Öyleyse kainatta Allah'a en yakın mahluklar bizleriz. Hangi açıdan bizleriz? Çünkü doğar doğmaz Allah Teala hepimize ruhundan üfürmüş. İnsan olarak doğan herkesin içine Allah Teala mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürür. Artık o kişinin şeklini alan bir ruh o kişinin içindedir. Dilediği an ruh vücudu terk edebilir. Dilediği yere gidebilir. Tekrar geri dönüp o vücuda girebilir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, burası şakaydı tabii. Ruh ayrıldığına göre elbette kendisinin ayrılıp ayrılmadığını en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim ama biz hissetmeyiz. Bir insan için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en önemli husus o kişinin mutluluğudur. Allah insan adı verilen mahlukunu mutlu olsun diye yaratmış. Ve bir denge içinde ona dünyada verilen bu gezegende hayat vermiş. Nasıl bir denge? Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Ve tam bir denge, birisi ötekinin üzerinde değil, eşitlik söz konusu. Bir tarafta Allah ve onun güzellikleri, öbür tarafta şeytan ve onun çirkinlikleri. Nefret, kin, öfke, intikam. Allah Teala'nın dizaynı içinde ruhumuzun standartlarına tam ters düşen hususlardır. Ruhumuz mu? Onda sevgi vardır. Nefsimizde nefret söz konusudur. Öyleyse ruhumuzun hasletleri söz konusu ama nefsimizin afetleri söz konusu. Her zaman biz insanlar hayat adı verilen bir standart içinde yaşarız. Ne kadarsa ömrümüz, o ömrü insan standartları içinde bir insan olarak yaşayacağız. Ve Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani ruhundan üfürmek ve bu ruhu bize mal etmek. Allah Teala'nın biz insanlara yaptığı en büyük nimet hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhunu sadece insan taşır içinde. Ne hayvanlarda, ne meleklerde ruh mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh bu kadar önemli mi? İnsanlara, sadece insanlara has bir müessesi olduğu için önemli. Bir, insan neticede Allah'a geri dönecek olan bir emaneti bünyesinde taşımak şerefine ulaştığı için önemli. Sadece insan için geçerli olan bir olay sevgili kardeşlerim. Bizler insan olarak yaratıldık. Yani doğar doğmaz Allah Teala bizlere ruhundan üfürdü. Ve ruh derhal bizim fizik vücudumuzun şeklini aldı ve ne zaman ruhunuzu görseniz sizin aynınız olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ruh öyle bir varlık ki Allah Teala'ya ait. İnsanlar bir ruh taşırlar ama ona hakim değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü ruh dilediği anda vücudu terk edebilir, dilediği yere gider ve dilediği an tekrar geri döner. İçinde bulunduğu vücudun sahibinden izin almak gereğini duymaz. Böyle bir yetkinin sahibidir. Ama ruh kendi standartları içinde kendisi istiyor diye o kişi ölmedikçe Allah'ın zatına geri dönemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne zaman insanoğlu ecel şerbetini içerse, yani ölürse, o zaman ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bütün ruhlar sahipleri olan Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Allah Teala ruhundan üfürür. Ruh insanın derhal şeklini alır ve bir ömür boyu insan hangi değişiklikleri geçirirse ruh da aynı değişiklikleri geçirir. Ruhun da görüntüsü kişinin yaşlandıkça değiştirdiği şekle göre şekillenir. Allah Teala neden en çok insanı seviyor yarattığı bütün mahlukatı içinde? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmek zorunda bulunmuş. Hayvanlarda, meleklerde, cinlerde böyle bir ruhu taşımak imkanı yok. Sadece insana bu yetki verilmiş. Öyleyse biz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız ve insan olarak yaratılan bu varlıklar Allah'ın üfürdüğü ruhu onu Allah'a geri gönderene kadar bünyelerinde taşırlar. Ruh otomatik olarak kişinin şeklini alır. Kişi Bebek oluşundan, çocukluğundan, delikanlığından, yaşlanıncaya kadar hangi şekilleri alırsa ruh da onlarla aynı şekli alır. Bir insan için sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin yok olma yüzdesiyle paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin kalbindeki afetlerden %50'sini devre dışı bırakabilmişse, bu onun %50 mutlu olmasını gösterir. Zikir, o kişinin kalbindeki afetleri temizleyen tek silahtır. Başka bir silah mevcut değil. Nefsin afetleri sadece Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla hedefe ulaşır. Allah kelimesi ya sesli olarak Allah, Allah, Allah diye tekrar edilir ya da sessiz olarak diye tekrar edilir veya ağız da kımıldamaz. Ses de çıkmaz ama kişinin çok hafif bir şekilde dişleri hafif aralanmak suretiyle gözle görülmesi pek mümkün değildir yakından bakmadıkça. Allah kelimesini kişinin tekrarı onun nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını girinin ulaşmasının tek sebebini teşkil eder. Allah Teala ister ki herkesin kalbi %100 nurlarla dolsun. Daimi zikirde bu konu tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, nurlar mutluluğunuzun simgesidir. Afetlerse karanlıklarla temsil olunur. Mutsuzluğun simgesidir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlarla mutluluk arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında da tam bir terslik söz konusudur. Afetler ne kadar azalırsa mutluluğumuz o kadar çoğalır. Sevgili kardeşlerim, afetleri yok edecek olan tek mekanizma zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye tekrarı ne sağlar? Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının nefsimizin kalbine ulaşmasını sağlar. Rahmet nurları taşıyıcı faktörlerdir. Ama fazlalar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine %98'e kadar ulaşıp yerleşecek olanlardır. %98 fazıl nuru artı %2 rahmet nuru o kişinin kalbindeki nurları %100'e tamamlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk nefsin kalbindeki nurlarla paralel bir seyir takip eder. Yani ne diyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar zikir, o kadar nur birikimi. Öyleyse Allah Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Gelmez mi sevgili kardeşlerim? Bu sistemi Allah Teala otomatik olarak tatbikata koymuş. Biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Allah Teala da kalbimizi gönderdiği nurlarla dolduracak. Daimi zikirle kalbimiz tamamen nurlarla dolacak. Sevgili kardeşlerim, bir insan hayatını mutlu olarak da geçirebilir, mutsuz olarak da geçirebilir. Bu onun davranışlarına kalmıştır. İnsanlar vardır, bir ömür boyu mutsuzluğu yaşarlar. Onlar Allah ile ilişkilerini koparmış olanlardır. Allah'a inanmayan insanların bile var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikriniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde sizi mutlu kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar bu sebeple daimi zikrin sahipleridir. Zikri daim, yani daimi zikir, kesintisiz bir şekilde o kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin tekrar edilmesidir. Onun dudakları kımıldasa da kımıldamasa da o noktaya ulaştığı zaman çok hafif bir hareketle o kişinin ağzının devamlı kımıldadığını göreceksiniz. Kımıldama sadece. Belki hareket de sayılmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratıldığımıza hamd etmek ve şükretmek asli görevimiz olmalıdır. Başka bir varlık olarak da yaratılabilirdik. Ama insan olarak yaratılmışız ve Allah'ın bize ruh üfürmesi söz konusu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra biz Allah'ın bize verdiği görevi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmışız. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmedikçe onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Oysa ki Allah Teala'nın emri var. Diyor ki irci'i ila rabbike. Rabbine geri dön diyor. Ruha Allah'ın verdiği emir budur. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Bütün ruhlar o kişi istese de, istemese de Rabbine geri dönecektir. Ya kişi hayatında Allah'ın güzellikleri kendisine anlatılıp da aklı onlara yattığı zaman mürşidine tabi olacak. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecek. Ve kişinin zikir sayısı arttıkça 7 tane gök katını birer birer aşacak. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecek. Ve sonra Allah'ın zatına ulaşacak. İliğinde Allah ile birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Bize emanet olarak verdiği ruhunu geriye istiyor. Ve her doğan kişiye, kadın olsun, erkek olsun, Allah-u Teala mutlaka ruhundan üfürür. Ama insandan başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah onlara ruhundan üfürmüş olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Ama Allah-u Teala hepinize serbest irade verdi. Bu serbest irade neticesinde herkes dilediğini yapmakta kendi iradesiyle serbest bırakıldı. İşte insanlar var, ömürleri boyunca asla böyle bir şeye teşebbüs etmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, dilemezlerse mürşitlerine ulaşmak gibi bir şey de akıllarına gelmez. Oysa ki herkesin yeryüzünde tayin edilmiş bir mürşidi mutlak olarak vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hacet namazını kılar, Allah'tan sorarsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olduğu anda ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru giden kafileye katılır. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Ve ruh Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi dolu bir dünyada yaşamak, Allah-u Teala'nın nasip kıldığı en büyük servettir. Mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk iç dünya ile alakalı, Allah ile alakalı bir serüvendir. Sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar böyle bir mutluluğa sahip olurlar. Onların da eğer bu minval üzere kalırlarsa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak onları tatmin ederse, benim yolum buraya kadar derlerse, yarı mutluluğun sahibi kılar %7 kere 7, %49 eder. Her gök katında %7 nur birikimi gerçekleşir. %2'de rahmet nuru kişi mürşidine tabi olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Öyleyse %2 artı %49, %51 nurla o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması, %51 nur birikimi Ve kişinin dünya mutluluğunun %51'ini yaşaması. Yarı yarıya bir mutluluk. Ne zaman o kişi fizik vücudunu teslim ederse bu mutluluk %50'nin ötesine geçecektir. Ne zaman nefsini teslim ederse %100'e ulaşacaktır. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. Son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini bir bütün olarak gözünüz önüne getirdiğinizde Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini net olarak idrak edersiniz. Onun için biz de sizlere rahat rahat söylüyoruz ki Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve bu Allah'ın dizaynı içinde sevgi dolu bir dünyada yaşamak herkesin hakkıdır. Ne var ki bedava değildir. Herkes mutluluğu yaşayamaz. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse %51 mutluluğa ulaşamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimse %80 mutluluğa ulaşamaz. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyen hiç kimse %100 mutluluğa ulaşamaz. İradesini teslim etmekse bütün bunların çok daha ötesinde bir güzelliği ifade eder. O kişi tasarruf altına girer. Sevgili kardeşlerim, bu bütünlük içinde her şey öylesine güzel ki Allah'a ondan hoşlanmakla başlayan yakınlık hissi, onu sevmekle, ona aşık olmakla ve ona hayran olmakla devam eder. Son noktada hayranlık vardır. Allah'a hayran olmak.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak her zaman sizi adım adım mutluluğa olan bir hedeftir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak giderek artan miktarda Allah'a karşı olan sevginizin artmasını ifade eder. Son noktasında iradenin de Allah'a teslimi vardır. İradesini de Allah'a teslim edenler, yalnız onlar Allah'ın tasarrufunda olabilirler. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette mümkündür. Daimi zikrin sonu, o kişinin biraz ömrü varsa mutlaka buraya ulaşır. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. O zaman o da her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diyenlerden, bunu kalpten söyleyenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın önemli parçası sevgidir. Allah insanlara sevmeyi öğütler. Şeytan da boş durmaz, insanlara nefret etmeyi öğütler. Şeytan mütemadiyen başka insanların sizlere yaptığı kötülüklerden bahseder. Onlardan intikam almanızı ister. Allah Teala da hep ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gerektiğini ifade eder. İşte üç tane kitaplı din. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Üç kitaplı dini de A'dan Z'ye tetkik ettik sevgili kardeşlerim. Ne çıktı? Aynı skala çıktı ortaya. Hristiyanlık önce birincisinden başlayalım. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da, ki bunlar üç kitaplı dini ifade ederler. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de temel yedi safa ve dört tane teslimdir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu Allah Teala bize gösterdi. İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimin orada da mevcut olduğunu tespit ettik. Allah gösterdi. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimin orada da mevcut olduğunu gördük. O zaman gördük ki zaten Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini
üç kitaplı dinin de temelini oluşturuyor. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Söylediğimiz yedi safa ve dört tane teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın nezdinde Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din söz konusu değil. Söz konusu olan din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yedi Safa ve dört tesinden oluşan Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, şuraya ulaşıyoruz ki Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Bunun formüllerini ve sonuca ulaşma imkanlarını açıklamıştır Allah Teala önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de. Ana çizgilerde, esasta, yani yedi safa ve dört teslimde, üç dinde de bir değişiklik mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır diyebiliriz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Musevilerin dinidir. O din Hristiyanların dinidir. O din İslam'ın dinidir. Bu dinlerin iniş sırasına göre açıklamayı ifade ediyor. Önce Musevilik var, sonra Hristiyanlık var, sonra İslam. Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dinin sahipleridir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleridir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu Hanif dinin çatısı altında sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili ve muhterem kardeşlerimiz, sonsuz mutluluklar sizlerle olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa

Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amene olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah Teala garanti ediyor. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaldar olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsun şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz? Allah Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun için de Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak. Mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır.

Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluğa ulaştırma davetinin neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin. Mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil. Buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında kalplerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte savaşa iştirak etmek isteği gene mevcut değil. Mevcut değil. Ama böyle söylemek gereğini duyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daha da güçlenmiş olan bir peygamber sıfatıyla etrafından atmasın diye. Onlardan ondan yana görünsünler diye.
kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz, sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah-u Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah-u Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar, 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim. Onlara en kötü davranışlarda bulundum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim. Ben çok günahkar bir insanım. Hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun. Bilin ki işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. Bazımızda gücük oluşuyor. Nasıl şeytan faaliyetteyse mikroplar da faaliyette. Şeytan büyük mutluluk duyuyor tabii mikropların faaliyetinden. İnsanlara negatif etkileri oluyor diye. O biz insanların, yani iblis, şeytan, biz insanların mutluluğuna dehşetli bozulur. İstediği tek şey vardır, bütün insanlar mutsuz olsunlar. Allah'ın ve bizim istediğimizde gene bir tek şey vardır, bütün insanlar mutlu olsunlar. Biz her zaman onu yeneriz sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar, mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde derin imam olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir, ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça,
büyünün dışındaki, mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte gireceğiniz yer budur. Size vaat olunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve evvap olan kişiler için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvap. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et der. Yevmit talakın geldi der. İşte bu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüddamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre onun başının üzerine girip yerleşecekti ve bir muhafız başının üzerinde yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zülmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan, farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir taraftan şeytan insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi. Başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir. Karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz. Onun karşısındayız. Ve şeytanın
her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü, ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık, başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir. Aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs, ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına, işte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bize hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir
davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız Ahlat Ağacı'nın o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet, kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız doğru bir şey mi? Allah Teala hepinizi ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır, mürşidine tabi olur ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var. Her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız, 1. kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hiç ibadetiniz yok, tamam? Hiç ibadetiniz yok ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale çok kızanlar var. Şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. 65 yılda devam etmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve ölmüş. Sakın ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın.
O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye, ve amenü olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir grup var, ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Öyleyse bir tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar iki tane fırka oldu. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu, ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Allah-u Teala diyor ki sahabe için, onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Allah'a ulaşmayı dileyenler açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz hüsrandasınız. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde kim Allah'a münaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor. Araf 178'de hüsranda olanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama dalalette olanların
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştıracak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan, her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün. Onu da Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah Teala evvela, sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 21. 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yer de diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezîne hüm an âyâtina gafilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bitirdiği üniversiteler, aldığı diplomalar, doçentliği, profesörlüğü bir şey yazmaz Allah Teala'nın katında. O faydasız bir ilmin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için sevgili kardeşlerim. Eğer öyleyse neden bizi onlara kötülük eden birisi olarak değerlendiriyorlar? Oysa ki
Allah'a ulaşmayı dileyiverseler, o diplomaları Allah'ın katında da geçerli olacak. Yetmez, etraflarındaki bütün insanlara Allah'ın bu güzelliklerini anlatmaya başlayacak. Kim bilir kaç kişinin kurtuluşuna sebebiyet verecek. Şu anda öğretim kıdemeleri vebal altındadır. Çünkü öğrettikleri şey hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah-u Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz. Biz sizin için kolaylık dileriz diyor. Ve kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda eserinizi söyleyin. O sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursanız olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Kurtulmak isteyenlere bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cennete kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Neye ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürunallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız. Ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah-u Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey, afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir, belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de

Dan. Diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Bir kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok üzen şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır.
Çünkü

Daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara

0: ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için Dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiye belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek. Bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. sizler insan olmak hatırıyla Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Biz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah selam diyor ki,

bütün göklerde ve bütün avlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey Allah-u Teala'nın cisali içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yumur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi. Eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından hiç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. Ki Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açısını birbirine anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Hep Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Ve diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanları diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve bir de bakıyoruz, hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın güzelliği. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim'de saadet davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyellezine amin ettekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların güzelin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka varar. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk gene ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insimel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü iradimiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepimiz için Allah'ın kapıları açık. Hepimiz Allah izniyle bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmak var. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmeleri, misakini gerçekleştirmeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Kilidi yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah-u Teala diyor ki Enfal Suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِلٰهِ Kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu ömrünü Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Ve Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ver az. Aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İnden insan ve nefeyin olsun. İnsanları sandırırlar. İllerler dini aminim. Ama amin olanın hüsranı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranı değildir. Yani hüsranda olanlar mümin hüsranı 3. ayet kelimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceğine cehenneme değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse benim bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı istiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dinleyecek. 1. kat cennetinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah'a Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. 2. kat cennetinin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. 2. kat cennetinin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle bunu insanların üzerine farz kılmakta herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra böyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse? Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar gene göre. Ve yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. 2. kat cennet. 2. kat cennetini almak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. 3. kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah sizi kıyılınızda Allah seçmesini farz kılmış. 4. kat cennet, dünya saadetinin yüzyılısını. Allah gençliğinizi de Allah seçmesini farz kılmış. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a seçmesini kılmış. 7. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanlığı
Allah'ın 7 kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, bilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve icraat ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin bu kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteahhit gören Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah selamını gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İnsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'ın rahmetini bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilim onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişiyi şiddetli eden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar.

Rabbani kapıdaki mühürün imani kapıyı inip ona mühürlenmesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cenni ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar yüzde yedi birikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse Üşşet makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız, hafta bizde. Her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı? Sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzeliyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş. Ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Peçeteyi tatbik ettikçe adım adım illa mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın güzelliğine bugün nasıl oldun? Garantiye bildiği bir müesseseyi hatırlar. Bütün insanlar için mutluluk, Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespitlenmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa, her kademedeki amin olursa, iyi kademede olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde iyi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimizi Allah'a teslim ettiğimizde dünya saadetini elde ediyoruz. Bizim oluyor. O yüzden Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için İnanılmasın hiçbir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük müşidine, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerine Allah'a kulluğunu ettiler. Hepsi nefslerine Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, kimin dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah-u Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu takip ederim.
ulaştırırız diyorlar. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanını zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım. Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutlu olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutluluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da o mutsuz olan insanlar
sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size, hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendimizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Hatırlarsınız, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılımdan daha fazla bir sayıda kendi kendini temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepimiz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadele değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlara karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahat yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok.
mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesine elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek, şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü şekilde yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gününde namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz, zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz, Allah'ın emrine rağmen.
Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamı da alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki cennetleri alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz, anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiği noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Seni Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekler. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutluysanız, kendinize zulmettiğiniz için mutluysunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutluysunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutluysunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu katısı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcelaha kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım sen ala Muhammed. Tehzü ilahi ve şeytanı. Hamdülillahi ve alhamdülillahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah sizler demiş. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sen dostlarım, yeni dostlarım, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah'ın bütün insanlara hedef seçtiği mutluluktan. Kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Ve insandan Allah insanın mutlu olmasının dışında başka bir şey istemez. Birçok insan Allah'ın insan adı verilen bu mahlukunu kendisine ibadet ettirmek için yarattığını düşünür ve söyler. Ama Allah-u Teala aslında Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Yani kulluğun her mertebesinde biraz daha mutlu olmasını temin için yaratmış. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Dilediğiniz andan itibaren huzursuz bir dünyadan yeni bir dünyaya geçiştesiniz artık. 10 tane Allah-u Teala'dan ihsan almaya başlayacaksınız. Burası kulluğun kuvveden fiile çıkmamış niyetini ifade eder. Henüz kuvve safhasında. Kuvve yani düşünce safhasında. Hayal safhasında. İdeal edinme safhasında. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz bir dilekle bir niyet. Allah'a ulaşma niyetinin sahibisiniz. O dilekle Allah'a ulaşma niyetinin sahibi oluyorsunuz. İşte bu sahibi olduğunuz noktada sizin için kuvve seviyesinde, düşünce platformunda bir kulluk başlamıştır. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak Allah'ın size gösterdiği hacet namazı kıldığınızı mutlaka gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah size düşündüğünü gösterecektir. Ona ulaştığınız ve tabi olduğunuz zaman artık sizin için kulluğun başlangıç noktası söz konusudur. Nefsiniz teskiye olmaya başlar. Teskiyeden sonra tasfiye olduğu zaman Allah'a nefsiniz kul olacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a kul olacaktır. Fizik vücudunuz ahsen olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. O zaman fizik vücudunuz içinde Allah'a kul olmak söz konusudur. Zaten Allah'ın fizik vücudunuzdan aldığı ahd sadece bunu ihata eder. Allah Teala buyuruyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane اِنَّهُ لَكُمْ اَدُمُ الْمُد۪ينَ وَاَيْنِ وَدُونِي هَذَا صِلَةُ مُسْتَك۪ينَ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
her bir teslimle sırasıyla ruhunuz, veçiniz, yani fizik vücudunuz ve nefsiniz Allah'a

sonra ulaştığınız bir yer var. İrşad. İrşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde birer birer Allah'a kul olacaklar. Ve ma halekten insiler cinni illa liyabudun. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Her kulluğun daha üst seviye bir mükafatı var. Mutluluk mükafatı. Eğer adına cennet diyorsanız, o cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. O cennet, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gerçek bir dileğin sahibisiniz, cennetin sahibisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası birinci kat cennettir. Mürşidinize ulaşamadan Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah üzerinizde değişikliklerini vücuda getirmeye başladı. Başladığı andan itibaren cennet saadeti sizindir. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Diyelim ki birisi Allah'a ulaşmayı diledi. Gerçek bir dilekle Allah gördü. Rahim esması ve tecelliye başladı. Ki görür görmez başlar. Kişi ertesi gün öldü. Hiçbir ibadeti olmadı. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü yaşasaydı Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Eğer yaşasaydı üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Dünya sahibinde yarısının sahibi olacaktı. Ama ömrü vefa etmedi. Sadece birinci kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin sahibi olması gerekmiyor. Çünkü öldü kişi. Bir başkası da yaşadı. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Allah onu 10. ihsanıyla mürşidine ulaştırdı. Tabi oldu. Kalbine iman yazıldı, mümin oldu. 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Ve kişi o zaman öldü. Allah'a ulaşamadı. Bu kişi ikinci kat cennetine sahip olmuş. Dünya saadeti ne yazık ki sadece yolun neresinde öldüyse oraya kadar kazanılmıştır. Yani birinci katta, birinci kata ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa nefsinin kalbindeki afetler sadece %7 temizlenmiş olacaktır. Dünya saadeti de sadece %7'dir. İkinci kata ulaştıktan sonra ölürse bu rakam %14'e çıkar. Dünya saadetinin oranları. Üçüncü kata ulaştıktan sonra ölürse %21'dir. 4. 5. 6. 7. katlarda bu rakam %49'a çıkar. Huşuda kazanılan %2 rahmet birikimiyle beraber mutluluk dünya mutluluğu %51'e ulaşır. Kişi bu basamakların 7 tane gök katının hangisini ölürse ölsün, 2. kat cennetin mutlak olarak sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmış ve ölmüşse o zaman 3. kat cennetin sahibidir. Yaşayabildiği kadar süre içinde de dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cinin dostlarım, eğer bu kişi fizik vücudunda Allah teslim ederse 25. basamakta, o zaman dünya saadetinin %90'ından fazlasına sahip olur ve 4. kat cennetin sahibi olur.
Eğer daimi zikir ulaşırsa o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat kelimesinin sahibi olacaktır. Ama daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş olacaktır. Ve bu kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş bir kişi olarak bir dizaynın sahibi olacaktır. Yani dünya saadeti %100'e ulaşmıştır ve cennetlerden 5. kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra 6. kat cennet var. İrşada ulaştığınız zaman dünya saadeti yine %100. Sonra 7. kat cennet var. 6. kat cennetlere naim cenneti diyor Allah-u Teala. 7. kat cennette adın cenneti diyor. Adın cennetleri diyor. 7. katta 3 grup cennet var. Öyleyse görüyorsunuz ki siz Allah yolunda mesafe kat ettikçe mutluluğunuz devamlı artıyor. Daha üstün cennetlerin ve daha çok dünya saadetinin sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu saydığı her bir kademesi kulluğunuzun bir derece daha üste çıkması demek. Fizik vücudunuzu Allah'a kıldıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a kılıyorsunuz. Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra ruhunuz ve beşinizden sonra nefsinizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra iradenizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Evvelkilere ilaveten yeni kulluklar oluşuyor. Ve her biri sizin mutluluğunuzu daha üst boyutta yaşamanızı ifade eder. Çünkü liyakatiniz mükafatın artışına sizi ulaştırır. Liyakatlerle mükafatlar arasında kesin bir ilişki söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan bahsetmek için Allah-u Teala bize bu imkanı açmış. Dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarla size ulaşabiliyoruz. Televizyonda, uydudan. Öyleyse

bir taraftan böyle ara sıra öskürecek, bir taraftan da konuşacağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah Teala bizi sağlıklı kılmış. Öyleyse beraberce muhtemelen bakalım. Allah madem ki bütün insanlara ben sizi başka bir şey için değil bana kul olun diye yarattım diyor. Her kullukta insanın mutluluğu daha üst seviyeye yükseliyor. Bir defa şu dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edin sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? Çok yaşadınız, 100 sene. Olmaz ama 200 sene yaşadınız. Orada 200 milyar sene yaşayacaksınız. Belki daha fazla bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Genç halinizde, enerji bedeninizde sonsuza kadar öyle kalacaksınız. Hiç değişmeyeceksiniz. Cennetin bütün güzelliklerini yaşayacaksınız sonsuz bir hayatla. Öyleyse bu dünyada nereye ulaşırsanız ahirette de onun bedelini alabilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ahireti dünyada satın almak sadece bir dilekle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an o dileğin sahibi olmanız yetiyor Allah-u Teala'ya. Sizi cennetin sahibi kılıyor. Başka insanlar böyle bir dileğin sahibi olmayanların hepsi hangi şartlar içinde onlar kurtulurlar? Kurtuluşa ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar cehenneme gidiyorlarsa arkasında sadece cehaletleri var. Faydasız ilmin cehaleti veya ilimsizliğin cehaleti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olmadan hayatlarını geçiriyorlar, bir günde ölüp gidiyorlar. Ne yazık ki bu dünyada da mutlu olarak yaşamışlardır. Ahirette de gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, çırpınıp duruyoruz ki ey insanlar, hepimizin kurtuluşu son derece kolay. Allah'ın cennetine girmeniz için büyük bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dememize rağmen insanlar hep bunun zıttını yapmakta devam ediyorlar. Ve kendi kurtuluşlarını elleriyle, dilleriyle yok ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Sadece dileyebilirsiniz. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, temiz dostlarım. Birçoklarınız diyeceklerdir ki ama bize şimdiye kadar kimse bunları söylemedi. İlk defa duyuyoruz. Bir kısmı diyecekler ki acaba doğru mu söylüyor? Sevgili kardeşlerim, dünya ilminin bunları bilmemesi sizi sakın endişeye düşürmesin. Eğer Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de onlar gibi sizlere faydası bir ilim öğretecektik. Ama hayır, Allah bize ilim öğretti, irfan öğretti. Ve sizleri öğretmekle de vazifeli kıldı. Unutmayın, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayeti sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Onun için biz hidayete ulaştırırız. Hidayetle vazifeliyiz. Bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı adını veriyor. Mutluluk eşittir, hidayettir. Hidayet ruhunuzun Allah'a teslimidir, fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir, nefsinizin Allah'a teslimidir, iradenizin Allah'a teslimidir. Allah'a kul olmak da aynı şeydir, Allah'a teslim olmak da aynı şeydir. Yedi ayrı cepheden aynı hususlar söz konusudur.

sevgili kardeşlerim, 7 ayrı cephe birincisi hidayet, 4 tane teslim içerir. İkincisi amen olmak, gene 4 tane teslim içerir. Her ikisi de sayacağım 7 tane konunun birisi de 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane insanla nefile tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve arada da iradeyi Allah'a teslim etmeyi son durak irşada ulaşmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü faktör Allah'a kul olmak. Gene aynı standartlar. 7 safa 4 teslim.

Dördüncüsü takva. Gene 7 safa 4 teslim. Beşincisi felah. Aynı standartlarda 7 safa 4 teslim. Dördüncüsü rıza. Gene aynı standartlarda. Ve beşincisi de teslim. 7 safa 4 teslim. Bu 7 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e bakıştır. 7 ayrı ruhtan Kur'an'a giriştir. Her biri sizi aynı noktaya ulaştıracaktır. Mutluluk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir dostluğun kurulması, Allah'ın istediği şey budur. O sizi seviyor, çok seviyor. Sizin de onu sevmenizi istiyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk Allah'ın hepimize vereceği, vermek, mutlaka vermek istediği bir mükafat. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i mutluluk açısından gözden geçirdiğimiz zaman üç temel faktörle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir bütün insanlığa. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Saadetin reçetesini verir size. Doktorunuz Allah'tır. Saadetin ulaştırmak istediği hedefin reçetesini teslim eder. İşte der bunları yaparsan mutlaka şu hedeflere ulaşırsın. Ve geçmez son noktada Allah-u Teala saadetin garantisini veriyor size. Mutluluk garantisi. Kur'an-ı Kerim bir garantidir. Mutluluğun garantisidir. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Allah Teala herkese Allah'a kul olmayı farz kılmış mı? Amel olmayı farz kılmış mı? Teslimleri farz kılmış mı? Demin saydığımız 7 cephenin yedisi de farz ve hepinizi aynı noktaya ulaştırıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki İbrahim Suresinin 23. ayet-i kerimesinde amin olanların gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Bitti mi? Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse ne diyor Allah Teala Maide 35'te? Ya eyyühellezine amenittekullâhe hakkat ve tekku ileyhi vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan
isteyin. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse amin olduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer, takva sahibi olduğunuz yerdir. Ve bundan sonraki göreviniz Allah'tan irşad makamına ulaşmayı istemek. O sizi buna istekli kılacak. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanı Allah'a ait. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk deriz. İnsanlara göre mutluluk nedir? Memnun olma halidir. Oysa ki o kadar basit değil olay. Kur'an-ı Kerim standartlarını bir araya getirdiğimiz zaman mutluluk için kesin bir reçete ve kesin bir tarif çıkar. Mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka olgunlaşması lazım gelen bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, hem dış dünyanızda mutlu olacaksınız, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde, hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Mutluluğun ikinci şartı, bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Yani olaylar sizi mutsuz kılamayacak. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Üçüncü şart, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü şart, iç dünyanızda kavganın bitmesi, bir sulh ve sükun hali, nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın sona ermesi. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun hali, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Sizin onları artık düşman olarak görmemeniz, onların sizi düşman olarak

riayet ediyorsanız yasaklar yıkasındır, sokak suçuna ulaştınız demektir. Bu nokta şeytanın hem Allah'ın emirlerinde hem de yasaklarında size kesin sonlarda yenildiği, artık size bir şey yapması mümkün olmayan bir zavallı yetirdiği noktadır. Öyleyse mutluluk, iç dünyanızda ve dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde devam edecek olan bir sulh ve sükun halidir. Dünya saadeti, cennet saadetini tarife gerek yok. Cennet saadeti derhal elde edilen bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanmaya başlanacak olan bir vesiledir, bir hayattır. Dünya saadeti ise adım adım fethedilen bir kale gibidir. Fethettikçe onun da mutluluğunu, eski mutluluğunu da ilave edersiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlere şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Şeytanın tesir edebildiği bütün alanlarda hedefi tektir, sizi mutsuz etmek. Öyleyse bu mutsuzluğa mani olmanın yolu açık ve kesin. Nefsinizin şeytanın tesir ettiği kesimini yok etmek. Nedir onlar? Nefsinizin afetleri. Allah'ın zikir attığı silahıyla onların üzerine yürüyeceksiniz. Ve zikrinizi arttırdıkça afetler azalacak. Yerlerini faziletlere bırakacaklar. Faziletlere şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Faziletler Allah'ın emrini mutlak olarak yerine getiren, yasaklı hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuzun hasretlerine paralel bir hüviyet sergilerler. Öyleyse daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Zikre başladığı anda karanlıklar nefsin kalbini terk edecektir. Allah'ın nefsinizin kalbine zemlerdiği salavat nurlarının karşı güçleri sebebiyle. Salavat nurları afetlerin elektrik yükünün, manyetik alan yükünün aynına sahiptirler. Ve bu sebeple birbirine yetecekleri için nefsinizin kalbini salavat doldurduğu an onların dolabilmesi için içtikleri bütün afetlerin nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmiş olması söz konusu. Hepsi terk etmek mecburiyetidir. Çünkü yerleşme gücünün sahibi olanlar salavattır. Ve daimi zikrin sahibiyseniz hiç seçilmeyeceğine göre nefsinizin kalbinin şeytana açılacak olan kapısının üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı geliyor. Orası mühürlü, açılması mümkün değil. Devamlı zikrettiğiniz için devamlı bu üç tane enerji grubu mühürün üzerine baskı yaptığı için karanlıkların, şeytanın karanlıklarının aşağıdan yaptığı baskı hiçbir şey ifade etmez. Kalbinize giremezler. Ve kalbiniz baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla faziletlerle dolar. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği şu fiili asla işlemeyen bir özellik taşımalar. Sonuç mu? Ruhunuzun bütün hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyordu, yasak ettiği şu fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbindeki afetler de artık yok. Yerine gelen faziletler ruhunuzun hasretleriyle aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlar. Böylece nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir
anlaşma.

dostluk ve suç ve suçun hali oluşmuş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah-u Teala'yı çok seveceksiniz. Onun emirlerini yerine getirdikçe onu çok seveceksiniz. Kendinizden çok fazla seveceksiniz. Başka her şeyden, herkesten çok fazla ama kendinizden de çok fazla seveceksiniz. Siz Allah'ın yolunda bir gün kendiniz zekat olacaksınız. O güne ulaştığınız zaman şu düşünce sizi bütün boyutlarıyla kaplayacak. Ben ve benim hayatımın Allah'ın katında ona teslimi söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda ölmek Allah'ın en büyük şerefi. O zaman hayatımızın Allah'ın emrinde ona teslimi söz konusu. Size ait olan bütün faktörler değerlerini sıfırlarlar. Geriye sadece Allah kalır. Hayatınızın şu kadarcık önemi kalmamıştır sizin için. Onu Allah'a teslim ettiniz. Her şeyiniz Allah'ın olur. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Eğer sadece Allah varsa, siz yoksanız, perdenin öbür tarafına geçmişsinizdir sevgili kardeşlerim. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyadaki en mutlu insan olacaksınız. Sadece Allah için yaşayan vücudunun Allah yolunda sadece Allah'a ait olduğunu düşünen kendisine ait olmadığından emin olan birisi olacaksınız. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Her şeyiyle. O ne yaparsa en iyisini yapar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda Allah'ın bir araya geldiği ortamda onu onun gerçek sahibine teslim etmenin o büyük hazını yaşayacaksınız. Dilediği anda sizin hayatınızın onun için sona ermesi sizi dünyadaki en mutlu insan haline getirir. Bir gün oraya ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki mutluluk diye bir olay var sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki hayatınızın sizin için şu kadarlık bir değeri kalmayacak.
Allah'ı kendinizden daha çok sevmek değil bu. Sizin yok olmanız bu. Allah için kendinizi yok mesabesinde hissedebilmeliyiz. Zaten bu hayatı o yaratmadı mı sevgili kardeşlerim? Dilediği zaman almayacak mı? İnsanların en çok korktukları ölüm adı verilen şeyin hiç mi korkulacak bir şey olmadığını ilk tayin etende zaten göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. O kadar çok sevin ki hayatınızı ona hediye edin. Arkasındaki o en büyük mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. En büyük mutluluk hayatımızı Allah'a hediye ettiğiniz noktadır. Sizin için hayatınızın bir değerinin kalmadığı noktadır. Sadece Allah için yaşadığınız noktadır. Her şey yok olmuştur. Sadece o kalmıştır. Hayat size ait değildir. O noktada hayat, sizin hayatınız ona aittir. İşte en büyük mutluluğu geçireceğimiz yer orasıdır sevgili kardeşlerim. Onu o kadar seveceksiniz ki bu noktaya ulaşmak size sadece mutlulukların en büyüğünü yaşatacak. En yüksek saadetin sahibi olacaksınız. Siz istemeyeceksiniz. O verecek.

Salut, Ravivage, Yannage, Yannage, Charles Bafferen, Stéphane Bafferen. Allah, o sizi yaratandır. Ne zaman Allah Teala'nın sizi kendiniz için değil, Allah için, kendisi için yarattığını idrak ederseniz, o zaman yaşamaya başlarsınız. Size ait olduğunu zannettiğiniz her şeyin sadece ona ait olduğunu gün ve gün idrak edeceksiniz. O zaman o kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmenizi ister. Aslında bu ona hasretmenir. Başka insanların hepsine yaptığınız bütün güzel davranışlar onun tarafından kendisine yapılmış kabul edilir. Başkalarının fedakarlık diyeceği her olayda başkaları için yaşayan sizler daha büyük mutluluğu yaşamak için sağlam bir zeminde olacaksınız. Sadece düşünmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız. Başkalarına mutluluk sunmanın, bunun için yaşamanın, bunun için kendini unutmanın, o sınırsız mutluluğunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu mutlak saadetten hep Kur'an-ı Kerim'in ruhu olarak bahseder. Kendinizi başka insanlara adamak demek, Allah'a adamak demektir. Zamanınızı hep başkaları için kullanmaya başlarsınız. Başka insanların mutluluğu için. Bu Allah için yaşamak demektir. Her yaptığınız başkaları için, her yaptığınız fiil Allah tarafından Allah'a yapılmış, Allah için yapılmış, kabul edilir. Ve giderek hayatınızın kıymeti azalır, azalır, azalır. Bir gün yok olur. İnsanlarla Allah'ın karıştığı noktada İnsanlara yaptığınız her şeyin Allah'a yapılmış olduğunun mutlak bilincinde olduğunuz noktada siz yok olursunuz. Allah var olur. Artık mutluluğunuz sınırsızdır. Size ait olan hiçbir şey kalmamıştır.
gibi kardeşlerim. Anlıyor musunuz? Nasıl olduğunu, ne olduğunu,

Ben geriye hiçbir şeyin kalmadığı, bütünüyle hepsinin Allah'ın olduğu bir noktaya ulaşacaksınız.

O zaman dünya hayatının sonsuz bir mutluluk ufkunda yaşamak olduğunu öğreneceksiniz. Allah'ın sizi niçin yarattığını öğrenecek ve onu yaşayacaksınız. Yaratılışın arkasındaki sırrı yakalayacaksınız. Hani sıfatının nihai noktasında Allah-u Teala'nın mutluluğu nasıl bir dizaynda yarattığını yaşayacaksınız. Mutluluk hepimiz için. Ne kadar Allah için olursanız o kadar insanlar içinsiniz. Ne kadar insanlar içinseniz o kadar Allah içinsiniz. Ne kadar Allah içinseniz o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisi için yaşamak da vazifelidir diye düşünür. İnsanlar neden birbirlerine karşı düşman olurlar? Hep egonun yüzünden, nefslerin, afetlerin yüzünden. Ve böylece iki grup ortaya çıkar. Arkasından düşmanlıklar başlar. Ama eğer taraflardan biri kendinden yana değilse, karşısındakinden yanaysa, o zaman düşmanlık bitmiştir. Bir taraf için. İşte mutluluğu yaşayan sadece o taraftır. Şeytanın tesir edemediği sadece o taraftır. Karşısındakinden yana olan, diğerlerinden yana olan, mutluluğu orada yakalayabilen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın bir kıymet olduğunu bilin. Hayatınızın hiçbir değerinin kalmayabileceğini de bilin. Öyleyse varlığın yok olduğu noktada var olacaksınız. Size ait olan varlığın sadece başkaları için çalıştığı o nokta, orada mutlak mutluluğu yakalayacaksınız. Belki sözlerimin anlaşılması güç. Ama yaşamaya gayret edenler oraya ulaşacaklardır. O zaman ne dediğini anlayacaksınız. Kendinizi tüketmeye çalışın.

hep Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanmaya çalışın. Şeytanın karşınıza çıkardığı engelleri birer birer aştığınızı göreceksiniz. Mağlup olduğu en kesin savaş bu savaştır. Hayatınızı başka insanlara adadığınız zaman savaşın sonucunu alırsınız. Mutluluk savaşı. Savaşların en büyüğü. Nefsinizle savaş. Nefsiniz neyi ister? Sizin üstün olmanızı, başkaları tarafından üstün kabul edilmenizi, başkalarının size bu üstünlüğünün sebebiyle saygı göstermesini, yani hep nefsinizin afetlerinin, kibir afetinin, gurur afetinin hedeflerine ulaşmanızı ister. Ama siz bunların aksini yaptığınız zaman şunu göreceksiniz. Şeytanın size azmetmek istediği şey sadece bir içi boş balondur. Ne zaman onun tam tersini yapar da sizde olan her şeyi başkaları için kullanmaya başlarsanız, hayatınızı o insanlara adarsanız, vakfederseniz, bu vakfediş hüviyetini arttırdıkça mutluluğun tükenmekten geçtiğini anlayacaksınız. Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanarak aslında başka insanların mutluluğu için kullanarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk hepinizin mutlaka ulaşması lazım gelen bir vesiledir. Unutmayın, bunun için yaratıldınız. Allah için olun. Kendinizi başkalarına adayın. Sonsuz mutluluk dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek. Hayatınız boyunca her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sülh ve sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir, oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde, kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde, kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır.
bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketulalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan.

0: Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi? Mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra, gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onlara deyin ki beni bu konuda kandırman mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey ya müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepinizle çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle, bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İç dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız.
1: zikir boyunca nefsinizin kalbi daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zülmani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin, öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsanı kamilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olur.

savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her anına şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah Teala. Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız, o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükunu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa,

insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı? Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi, düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakanıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye?
O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız, mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız, onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseden intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün, sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi, zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana müteallik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz. Ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz, ne yaptım, niçin huzursuzum? Bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman, nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da, sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz, ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki, bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de
Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik, Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer.
her şey o kadar güzelmiş ki. Şimdi biz bugünleri yaşıyoruz. Osmanlılığın unutulduğu, artık dünya üzerinde Osmanlı'nın torunlarının esamisi bile okunmadığı bir dünya nizamında bizi küçücük unufak eden yanlış davranışların zebunu olmuş bir ülke olmuşuz. Benliğimizi kaybetmekten bir yerlere varmak, hayalimizi gerçekleştirmekten Allah Teala nasıl bizi dışarıda tutmuş? Özenilmesi lazım gelen öz kültürümüze arkamızı dönmüşüz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her devirde en çok Kültür ve Turizm Bakanlarına acırım. Kainattaki en yüksek seviyede bir tasavvuf kültürünün sahibi olan bu ülke, bütün dünyaya bu muhteşem dizaynı ulaştırabilecek iken, üzerine gelebilecek olan başka bir ülke yokken, baleleri, tiyatroları kültür ve sanatın çekici unsurları zannetmişiz, öyle kabul etmişiz. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda dünyaya ışık salacak olan, dünyayı ışıtacak olan, tasavvuf adı verilen kainatın tek dininin yaşanması, A'dan Z'ye mutluluğu yaşamak, yaşatmak, bu Osmanlı'nın torunları olarak bizim işimiz iken, hiçbir kültür ve Turizm Bakanı bu hazineye onun gerektirdiği el atmamıştır. Çünkü onlar da bilmiyorlardı. Din adına da ahkam kesenlere bakıyorum. Şu Diyanet İşleri Başkanları arasında bir tek başkan hatırlıyorum. Tasavvufa aşık olan birisiydi. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı müstüre var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz.
Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Siz sevgili kardeşlerim, hidayetin öncüleri, hidayetin ne olduğunu bilmeyen koskoca bir topluma bunu öğretmekle vazifeli olanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu piyasadaki yazılar bize ulaştırıldıkça işimiz güç diye düşünüyorum. Din adamı olarak geçinen binlerce kişi Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar olmadan yaşıyor. Kendilerine ne öğretilmişse papağan gibi onları ezberlemişler. Ve Allah'ın öğretisine hem sırtlarını hem de kulaklarını çevirmişler ve tıkamışlar. Ve öğreten hidayetten nasibini almamış ki öğrenecek olan kişi nasıl hidayete erecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet ede? Osmanlı böyle bir şey, söz, bir tekerleme dillere pelesenk etmiş. Dini bilmeyen insanlar, Kur'an'da ne olduğundan haberdar olmayan insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar ve de hidayetin hasından habersiz insanlar hidayetin sahibine kafa tutuyorlar. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dünyada yaşıyoruz farkında mısınız? Şeytan kıs kıs gülüyor. İşte diyor, senin zamanında bu insanlar, ötekilere dini öğretecek olanlar işte bunlar. Sevgili kardeşlerim, küfrün, dalaletin, taassubun bataklıklarında kaybolmuş bir din öğretimi. Kur'an'la tamamen ilişkisini kesmiş insanlar, Kur'an'ın kendisine ne öğrettiğine bakmıyor. İnsanlar kendisine ne öğretmişler? Kur'an'ın bir furkan olduğunu unutmuş insanlar. Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği Kur'an'a aittir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve de biz o unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatlerini sizlere anlatıyoruz. Bu zavallı din adamıyım diye geçinen insanlar da bu konuda büyük kısmında ne yazık ki realiteden hiçbir işaret yok. Nasiplerini alamamışlar. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar dini kendilerine din öğretenden öğrenmek mecburiyetindeler. Onun için haklıdırlar. Dini bilmemekte mazurdurlar. Ama bir büyük yanlış çok açık bir şekilde görünüyor. Hem söylediklerimizi incelemek gereği duymayan, nasılsa yanlış bir şeyler, palavralar yazmıştır, nereden bilecek o Allah'ın kitabını diye nefsinin afetlerinden esinlenen insanlar bizim hakkımızda hüküm vermeye kalkıyor. Sevgili kardeşlerim, sadece onlar kendilerine yazık etseler bu çok önemli bir şey olmayacak.
Ama bu insanlar ilimsizliklerine bakmaksızın, Kur'an'dan haberdar olmadıklarına bakmaksızın, o kisvelerine rağmen, ilim kisvelerine rağmen bizim söylediklerimizin bir kıymeti olmadığını iddia etmiyorlar mı? İşte o zaman Allah'ın karşısında çok acıklı bir duruma düşüyorlar. Konumuz tövbe. O kardeşlerimizi hakkımızda her türlü iftirayı reva gören o insanları tövbeye davet ediyoruz. Bu akşamki konumuz, Ramazan'ın bu akşamki konusu tövbe. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Hem insanlar ilimden nasiplerini almasınlar, maddi bir. Hem o nasiplerini almadıkları ilimle kendilerine beraber bütün bir toplumu cehenneme sürüklesinler. Hem de bu asırdaki hidayetin sahibini bir nevi sahtekar olarak düşünsünler ve düşünmekle kalmayıp bunu etrafa da söylemek cesaretinde bulunsunlar. Bunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar bir gün ölecekler. Öldükleri zaman bütün bu devirde yaşayan insanların veballerini de omuzlarına alarak ölecekler. Ölüp de Allah'ı gördükleri zaman, onun söylediklerini işittikleri zaman bizi tekrar geriye gönder ya Rabbi diyecekler ki Resulüne tabi olalım. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ah keşke falancayı dost edinmeseydim diyecekler. Beni Allah'ın yolundan saptırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar sadece kendileri inanmasalar, kendileri cehenneme gitmeyi hak etmiş oldukları için bir problem olmayacak. Fakat bu insanlar başka insanların kanına giriyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı denemelerini önlüyorlar. Hem de yalan söyleyerek. Bizim söylediklerimizi incelemek gereği duymuyor adam. Yetmez. O ayetlerin, söylediğimiz hidayet ayetlerinin muhtevasını da bilmiyor ve hiç utanmıyor ve diyor ki ben onun söylediklerini, yazdıklarını okudum. Hiç önemli şeyler değil. Siz onu dinlemeyin, beni dinleyin. Sevgili kardeşlerim, burada Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri devreye girer. Diyorlar ki cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu devirde yaşayan din adamları, onlara hidayeti bu kadar açık bir şekilde anlatmamıza rağmen incelemek gereğini duymuyorlarsa ve başka insanları uyarmamıza bir de engel oluyorlarsa, o zaman bu ayetin standartları içinde bu insanlar mutlaka tövbe etmeliler. Yaptıkları bu cinayetin
Bu kitle halinde bir cinayet. Katilden, fitne katilden daha beterdir diyor Allah-u Teala. Bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının fitnesi. Din adamlarının Allah'a karşı çıkması. Allah-u Teala bizim ağzımızdan Kur'an'ın onlar tarafından 100 seneler önce unutulan ayetlerini söylüyor. Biz yeni bir şey söylemiyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ın nasıl bir İslam olduğunu söylüyoruz. Bütün sahabe Allah'a dilemişler. Allah'a dilemek Kur'an'da farz. Üçüncü basamak. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Mürşide tabi olmak Kur'an'da farz. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe. Ve ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Tabi olmak da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz Kur'an'da. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Gene yetmez. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsi Allah'a teslim etmek de farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmek de farz. Ve sizlere bu zavallı din adamı diye geçinen insanların hiç bilmedikleri bu Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayatı size anlatıyoruz. Hayır, hadislerle değil, Kur'an'la anlatıyoruz. Kesin hükümlerle anlatıyoruz. Adamlar dinlemiyorlar bile sevgili kardeşlerim. Öylesine iblis onları bir tuzağa düşürmüş ki asırlarca önce din adamları Kur'an'ı bir kere bırakmışlar. Kur'an mı diyorlar? O diyorlar. Tilavet edilir, kıraat edilir, okunur Kur'an. Okumanın da tecvidli okuması vardır. Öyle okumazsan 5 para etmezsin. İşte biz o 5 para etmeyenlerden biriyiz. Ama Kur'an'ı Allah bize öğretti. Sizlere ne söylüyorum anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhasından bahsediyoruz. 7 safhanın 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhayı da yaşamış. Hepsi Kur'an ayetleriyle sabit. Ve bunları size ispat ediyoruz. Bu adamlar onları okumak gereğini bile duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, din adamı olmak omuzlarına vebal almak için hazır olmak demektir. Aslında bir açıdan onları mazur görebilirdik. Çünkü gerçekten Allah'ın bize öğrettiği bu ilim onlara, onların öğretmenleri tarafından öğretilmedi. Eğer Allah-u Teala bize de öğretmeseydi biz size öğretemeyecektik. Ama artık hidayet çağına girdik. Bize Allah-u Teala bu 7 safhanın 7'sini de öğretti. Hamdolsun ki sahabenin hepsini yaşadığında birer birer ayetlerle ispat etti. Biz size bunları anlatıyoruz. Hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı İslam'a davet ediyoruz. Her söylediğimizi de mutlak olarak ispat ettik bugüne kadar. Öyleyse karşımızda olanlar, ayağınızı denk alın. Şu anda sizler Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Ve bunun vebali bütün bu insanları cehenneme sürüklediğiniz için son derece ağır bir vebaldir. Orada aklınız başınıza gelecek öldüğünüz zaman.
Ama o kadar insanı cehenneme sürükledikten sonra, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için tövbe konusundaki bu sohbetimizin başlangıcında daha şu din adına ahkam kesen ama hidayetin hasından bile haberleri olmayan bu zavallı insanları tövbeye davet ediyorum. Tövbe edin Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Ve Allah'ın bize öğrettiği o dini başkalarına öğretmemize de mani oluyorsunuz. Bunun son derece ağır bir vebali vardır. Bu vebali katlanmak mecburiyetindesiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Evvela söylediklerimizi inceleyin, okuyun. Ondan sonra bir şey söyleyebilecek haliniz var mı bakalım, görelim o zaman. Bugüne kadar o ihtarları gönderdiğimiz hiç kimse bize itiraz edemedi. Neden itiraz edemedi? Onların bilmedikleri şeyleri söylüyoruz. Neden itiraz edemediler? Çünkü Allah'ın öğretisiyle öğrendik biz onları. Karşımızda olanlar, hepinize sesleniyorum, hiçbiriniz bize itiraz edemezsiniz. Biz kendimizden bir şey ilave etmeden o sizin bilmediğiniz Kur'an'ı size öğretmekle vazifelendik. Bugün bu vazife bizim omuzlarımızın üzerindedir. Gazetelere beyanatlar falan vermekle bu iş olmaz. Hiçbir şeyden haberiniz olmadığı her sayfadaki her sözünüzden belli. Bilmiyorsunuz dininizi. Ve dininizi öğrenmekle mükellefsiniz. Bu sözlerim bütün din adamlarına değildir. Bir kısmı biliyoruz ki görüyorlar, doğruyu yakalıyorlar ama söyleyemiyorlar. Bu söyleyememeye de çok büyük anlamda bir mana veremiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Biz korkuyor muyuz? Tek başımızayız. Etrafımızdaki şu kadarcık insanla birlikte hepinize meydan okuyoruz. Bilmiyorsunuz dininizi diyoruz. Hani var mı bizimle beraber karşı karşıya çıkacak birileri? Gelin, davet edelim sizi buraya. 3 günlük konferans tayin edelim. Ya da Barkovizyon'la biz oraya ulaşalım. Karşı karşıya gelelim. Bakalım karşımıza hanginiz çıkabileceksiniz? Lafla peynir gemisi yürümez. Biz insanları Allah'a davet ediyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onların yaşadığı o 7 safanın 7'sine de sizleri davet etmekle vazifeliyiz. Bu Kur'an'ın farz emridir. 7 safanın 7'si de farzdır. Ve bir defa daha tekrar ediyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Söyler misiniz bize neyimiz yanlış? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe yanlış bir şey mi yaptılar? Bir inceleyin bakalım, davetimiz onun davetinin dışında mı? Size diyoruz ki hidayet çağı başladı diyoruz. Hidayet o gün yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İbrahim zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Hepsi de İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar. Başka bir din zaten yok. Siz dininizin farkında değilsiniz. Kalkmışsınız, insanlara fetva veriyorsunuz. Bunlar bütün din adamlarına söylenmiş sözler değildir. Şu başka insanlara hakkımızda hayır o bilmiyor diyenleredir. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun bakalım. Bir kelimesine karşı çıkabilecek misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Din adamı olarak geçiniyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ruhunuzu
Ölmeden Allah'a ulaştırmaya mecbursunuz. Üzerinize Allah Teala bunu farz kılmış ve dilediğiniz anda sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Hem bilmiyorsunuz, hem de incelemiyorsunuz, incelemek gereğini de duymuyorsunuz. Bu ne kadar büyük bir vebal almaktır, farkında değil misiniz zavallı din adamları? Bir defa daha tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, hepinize hitap etmiyorum. Özellikle karşımızda olup da bizi karalamak konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan en zavallı pespaye problemlerle, en pespaye standartlarda bize saldıran o zavallı insanlara sesleniyorum. Sizi de kurtaracak olan gene biziz. Farkında değil misiniz? A benim zavallı kardeşlerim. Gene kurtuluşunuz bizim elimizde. Bizden öğreneceksiniz dininizi. O bilmediğiniz dininizi bizden öğrenmek zorundasınız. Başka bir alternatifiniz yok. Anlaşıldı mı efendim? Onun için bu tövbe sohbetinde diyoruz ki Allah Teala'nın huzurunda yaptığınız o büyük gaf sebebiyle, büyük günahınız sebebiyle tövbe edin. İnceleyin. En ufak bir yanlışlık bulursanız hemen bizi uyarın. Utanmıyor musunuz? Hem incelemezsiniz, hem bilmezsiniz, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan caydırmak için özel bir gayret gösterirsiniz. Siz şeytana hizmetin dışında kime hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz? İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimizi. Bugün anlamasanız da yarın mutlaka anlayacaksınız ve utanç duyacaksınız yaptığınız bu büyük hatadan dolayı. Allah'tan af dileyeceksiniz. Belki de sizin yüzünüzden o zamana kadar milyonlarca insan cehenneme gitmiş olacak. Onların vebalini yüklenerek bir kısmınız öleceksiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Din adamı olarak geçinen insan evvela okur. Acaba ne söylüyor bu adam? Ben bu adamı karalamaya çalışıyorum ama acaba ne diyor? Hiç umurunuzda bile değil. Sizin için düşman olması lazım bir insanın sadece. Düşmanınız olması lazım ve sizin ona saldırmanız lazım. Efendiler, kendinize yazık ediyorsunuz. Burada bu konuşmayı yapan Allah'ın bugünkü çağının, hidayet çağının sahibidir. Bunun künhüne varabilmeniz için evvela ne söylüyoruz onu okuyun. Adresiniz verin, ihtarları gönderelim. On binlerce insana ihtar gönderdik bugüne kadar. Hiç kimse onların yanlış olduğu konusunda en ufak bir kelime kullanamadı. Anlamıyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz? Eğer biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyorsak, o yedi safayı size anlatıyorsak, kesin olarak ispat ediyorsak ki Kur'an-ı Kerim'de onlar yedi safayı yaşamışlar ve biz de sizi o yedi safaya davet ediyorsak, o zaman biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çağrının dışında ne söylüyoruz ki? Beni suçlamakla onu suçlamış olmuyor musunuz? Bizi suçlamakla Allah'ı suçlamış olmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz bunu yapmaktan? Bir defa daha söylüyorum. Allah'ın huzurunda tövbe edin. Yaptığınız büyük günahın acısını cehennemde çok ağır ödersiniz. Henüz vakit var. Söylediklerimizi incelemeden bize saldırmanız ahlaksızlık değil mi? Şeytanın emrinde olmak değil mi? Biz sizi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata davet ediyorsak, siz de hayır onun söyledikleri yanlış diyorsanız, o zaman siz kimin emrindesiniz? Onlar sahabe gibi olamayacaklarsa bizim çağrımız onun dışında bir şey mi? Kim söyleyebilir bunun aksini? Sadece Kur'an'ın standartlarında konuşuruz. Ve konuştuğumuz her şey mutlak Kur'an hakikatleridir. Hiçbiriniz gönderdiğimiz ihtarlara karşı çıkamazsınız. Çünkü onları bize Allah öğretti. İşte size bir tek suali, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Hayır, dilemediniz. Ve de Allah'a ulaşmak iyi dilemek de neymiş? Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz diyorsunuz, öyle değil mi? Ama gideceğiniz yer cehennem, ama dalalettesiniz, ama küfürdesiniz, ama hüsrandasınız, ama takva sahibi değilsiniz. Daha ötesi şeytanın kulusunuz. Daha ötesi şeytanın dostusunuz. Allah'ın dostu değilsiniz. Bunların hepsini ispat ederiz size. Öyleyse ne yaptığınızı zannediyorsunuz? A benim zavallı kardeşlerim. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de saldırmadan evvel bir okumak tutumunda bulunacaksınız gönderdiğimiz ihtarları? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet anlatmışsınız. Anlattığınız bütün hidayet tarifleri yanlış. Ne yapmak istiyorsunuz? O insanları Allah'ın yolundan men ettiğinizin farkında değil misiniz? Bakınız ne diyor Allah Teala sizler için. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar diyor kafirdirler ve Allah'ın sevilinden men ederler. Siz şu anda bu davranış biçiminizle bize karşı çıkarak bütün insanları o sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Kat dallu dalalen ba'ida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dalaletiniz de onları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için uzak bir dalalet. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Sizler için söylüyor. O insanları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için söylüyor. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika. Allah onlara mağfiret etmez ve onları tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Anlamıyor musunuz? Hala bize çatmaya devam edecek misiniz? Bu bilgisizliğinizle, bu cehaletinizle hala karşımızda olmaya devam edecek misiniz? Farkında mısınız insanları neden men ettiğinizden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hayattan, İslam'ın 7 safhasından onları men etmektesiniz şu anda. Bunlar zaten sizin bilmediğiniz şeyler. Yahu insan birisine saldırırken biraz utanır. Önce o kişi hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bilgi sahibi olur ki neresinden vuracağını bilsin. Siz hakkımızda hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Sadece yaptığımız şeyin yanlış olduğunu, bizim biz sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. Neye istinaden? Söylediklerimizi dinlemeden, insanları neye çağırdığımıza bakmadan hakkımızda nasıl hüküm verebiliyorsunuz?
Yaptığınız şey mutlak olarak tövbeyi gerektirir. Bir defa daha tekrar ediyorum. Mutlaka tövbe edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz tövbeydi. Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin kendi kendine yaptığı günahları sebebiyle yaptığı tövbeden bahsediliyor. Buna alelade tövbe diyoruz. Kişi bir günah işler, pişmanlık duyar, nedamet duyar, nadim olur ve de Ya Rabbi der, benim o günahımı bağışla, İnşallah ben bu konuda bir daha günah işlemeyeceğim. Allah Teala'dan devamlı o günah hakkında bağışlanma ister. Bu alelade tövbedir. Herkes böyle bir tövbeyi hayatı boyunca mütemadiyen yapar.

İkinci çeşit tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Burada o kişi Allah'tan mükafatlar alacaktır. Ama bunun için, mürşidin önünde yapılan tövbe için sıralayacağımız standartlarda bir ehliyetin, bir liyakatin sahibi olmak lazım. Üçüncü tövbe ise Allah'ın karşısında

Tabibi hakkında hiç kimse hiçbir garantinin sahibi değildir. Günah işler, sonra da Allah-u Teala'dan tövbede bulunur. Ya Rabbi der, ben bu günah işlemek istemiyordum. Şöyle şöyle sebeplerim vardı. Beni bağışla, bundan sonra hiç işlemeyeceğim. Vesaire vesaire. Ama hiçbir garantisi yok. Allah-u Teala bu konuda hem diyor ki, en büyük günahları işlemiş olanlar bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Ayet-i kerime. Hem de diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. İkisi de Allah-u Teala'nın ayeti. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Mevlana ne diyordu? 100 defa, 1000 defa tövbeni bozmuş olsan gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değil. Acaba bu tövbenin bozulması Mevlana tarafından hangi açıdan hükme bağlanmış? Sevgili kardeşlerim, öyle bir nokta var ki orada Allah Teala bütün günahlarınızı örtüyor. Öyle bir nokta var ki o örtmüş diye günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çeviriyor. Mevlana Kur'an'ın bu ayetlerini biliyor. Günahların örtülmesi konusundaki ayet Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani aslında Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir, davranış biçimini ortaya koyar. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ama bu anlattığım kişiler gibi, tövbeye davet ettiğim kişiler gibi, eğer başka insanların hidayetine mani oluyorlarsa Allah-u Teala tarafından katiyen seçilmezler. Onlar toplumun %10'dan çok daha küçük bir parçasını teşkil ederler. İnsanların %90'dan fazlası seçilir ikinci basamakta. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli neticesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden bahsediyoruz. Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki kışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ekinleti alır, kalbinin mührünü açar ve kalbinin içine idrak etmesi için kişinin ihbat koyar. Bu 7 tane işlemdir. Bu 7 tane işlemin her birinde o kişinin günahlarının 1/7 kadar bir miktarını kişinin sevaphanesine yazdırır Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri bunu ezbere biliyorlar. Bunu derhal kişinin amel defterinin sağ tarafına yeşil rakamlarla yazarlar. Kişinin günahlarının aynı miktarı sevaphanesine yazıldığı için o kişi sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Nereden mi biliyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin sevap tartıları fazla gelirse onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin de mutlaka cehenneme, cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki, takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi ve 118. ayet-i kerimesi kişinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor.

0: Boa, se tem só. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala diyor ki kimin de sevap tartıları hafif kalırsa yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn hepinizi en güzele ulaştıracak hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bütün günahları bu minval üzere örtülür. Burası yedinci basamaktır. Yedinci basamakta günahları örtülmüştür. Ertesi gün ölse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği hiç ameli yok, sıfır amel. Ertesi gün öldü. Sevapları günahlarından fazla. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. O kişinin amelleri sebebiyle hiçbir derece kazanamaması söz konusu. Kimdir hüsranda olanlar? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlar, amelleri boşa gidenler, gidecekleri yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, din adamı olarak geçinen bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Okumak gereğini bile duymuyorlar. Öylesine eminler ki o Allah-u Teala'nın yanında dalalette kalmalarına sebebiyet veren o ilimleriyle Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çeker. Göremezler. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de kalplerindeki idraki de mühürler diyor Allah Teala. Ve aynı kişilerin kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Sevgili kardeşlerim, tövbe eden bir kişi Allah Teala'ya tövbe etmiştir. Allah Teala tövbeyi dilerse kabul eder, dilerse etmez. Söylediğim gibi iki şeyi birden söylüyor. Garantisi yok kişinin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona sormaz bile günahlarını affedeyim mi diye. Allah Teala onun günahlarını mutlaka örttürür. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlarından fazla olmuştur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne oldu? O kişi Allah-u Teala'nın hep talepte bulundu. Ya Rabbi günahımı affet, Ya Rabbi günahımı affet. Affedilmeyeceği belli değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala bütün günahlarını örtüyor. Allah'ın bu hakikatlerinden bahsediyoruz size. A benim canlarım, ciğerlerim. Adinlerini bilmeyen zavallı saldırıcılar. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Devam edelim yolumuza. Bu kişiye Allah ulaşır kalplerine, Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre, kalplerinin nur kapısını Allah'a döndürür. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre, onların göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, bu kaseti alın, dinleyin, ayetlere birer birer bakın, bakalım ne söylüyoruz. Ha benim zavallı din öğretici kardeşlerim. Kendinize ne kadar zayıf zulmettiğinizin farkında değilsiniz. Size göre bizim hiçbir değerimiz yok. İncelemeden nasıl hakkımızda hüküm veriyorsunuz? Bu söylediklerimi alıp sadece bunları bir tahkik etseniz, Allah'ın ilminin sizinkinden ne kadar farklı olduğunu görmeyecek misiniz o zaman? Peki siz öğretemiyorsanız bunları bugün, biz bunları nereden biliyoruz? Nasıl oluyor da bütün insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna davet ediyoruz ve ancak bunları yapan bir kişi bu yola girebilir. Sizsiz olun sevgili din adamları, Allah'ın karşısında mahcup olmayın. Evvela ilmi öğrenin. O öğrendiğiniz ilimle ne siz kurtulabilirsiniz ne de ilmi öğrettiğinizi zannettiğiniz o binlerce on binlerce talebeniz. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin kalbinde, kalbine giren yüzde iki rahmet nuru sebebiyle bu kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan herkese de Allah Teala farz olan mürşidine ulaşmayı emreder. Evet, mürşide ulaşmak farz. Farz olmadığını iddia edenler bizim mürşid hakkında yazdığımız ya da konuştuğumuz kasetlere bir göz atsınlar bakalım ne görecekler. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı noktada bir sürü mükafat olur. Derecelerden bahsediyoruz. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. O evvelce örtülen günahları var ya, o günahlar bir de sevaba çevriliyor. Şöyle diyor Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki, o cehenneme gidenler cezaları arttırılarak orada kalacaklardır. Cezalarının işledikleri günahların artmasıyla artacağından bahsediliyor. Ama diyor kim tövbe eder de mürşid önünde yapılan bir tövbeden bahsediyor Allah Teala. Mümin olursa, nasıl bir mümin? Kalbine iman yazılıyor. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olduğu zaman kalbine iman yazılıyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple imanı artan bir mümin oluyor kişi. Kim mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa her ikisi de tabiyetin kesin olduğunu gösteriyor. Tabiyet gerçekleşmiş. O zaman diyor Allah Teala, o zaman Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbe, mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Günahların sevaba çevrilmesi. Şimdi beraberce Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler, senin önünde diz çöküp tövbe etseler ve günahlarının affını dileseler bizden, günahlarını mağfiret etmemizi dileseler, sen de onlar için, onların günahlarının örtülmesini bizden talep et. O zaman diyor, biz her iki tarafında talebini yerine getirdiğimi getiririz. O zaman böyle olduğunu göreceksin diyor Allah Teala. Her iki talebi de Allah'ın yerine getirdiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını örtüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha o günahları affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde günahların sevaba tebdili açık bir şekilde yer almış durumda. Bir şart, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, devrine imamına da ulaşsa, o kişinin günahları sevaba çevrilmez. Hiçbir işlev yapılmaz haklarında. Başların üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Kalplerin içine iman yazılmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Buradaki tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. O tövbe günahları sevaba çevirir. İki ayet-i kerime Furkan 70 ile Nisa 64 bunun kesin ispatıdır. Peki sonra ne olur? Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katını aşar. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman 7 katın her birinde %7 fazıl birikir kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi yoluyla. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbinde %81 nurlar oluştuğu zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar %100 yok olduktan sonra yerlerin melekûtu gösterilir, göklerin melekûtu gösterilir ve 14 mertebe kalbi müzeyyen olur, nefsini de Allah'a teslim eder. Ve en son göstereceği yer Allah-u Teala'nın 7 kat gökleri gösterdikten sonra 7. katın 7. alemi olan İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'yı gören kişi için yeni bir olgu başlar. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime devreye girer. Allah-u Teala diyor ki biz o gün kıyamet günü peygamberlerimizle birlikte olanları mahzun etmeyiz diyor. Onların diyor günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi derler bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Kişi nefsini temizlediği zaman evvela yerlerin melekûtunu görür. Ulu'l-Elbab makamındadır. Göklerin melekûtunu görür. İhlas makamındadır. Ve tamam olunca 7. katın 7 alemi tövbe-i nasuha davet edilir. İşte bu Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi onunla başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki Allah'ın huzurunda o tövbe-i nasuh olsun. Yani nasuh mensuh müessesesinin hüküm ferma olamayacağı bir nasuh tövbe. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin tövbesini değiştirmesi ancak bir sebebe dayalıdır. O da nefsinin kalbindeki afetler, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti, tövbesini bozmaya zorlar onu. Ama ya bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, %98 fazıl, %2 de rahmet nuru o kişinin nefsinin kalbini tamamen doldurmuşsa, o zaman o kişi Allah Teala'nın dizaynında feraha ermiştir. Orada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin o kişiye bir kurtuluş yolu çizmiştir. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlenmiştir ve 14 mertebede müzeyyen kılınmıştır. Tövbe-i nasuha davet edilince salah makamına geçer kişi. Velayetin İslam merdiveninin 28. basamağı velayetin 7. kademesi, 7. safhası, velayet makamlarının da 7.'si ve salah makamında bu kişinin önce günahlarını örter Allah-u Teala, sonra ona salah nuru verir. Birincisi, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmekti. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdi. Ondan sonra günahlarını örter. Ondan sonra salah nurunu verir. Sonra da günahlarını sevaba çevirir. Bu kişi irşada ulaşmıştır. Kendisine irşad edilmek açısından ulaştırılan bütün muhtevayı almıştır. İrşad edebilmek için, irşad etmek, kendisine aldığı ilim açısından irşad edebilecek seviyeye gelmiştir. Ama henüz iradesini teslim etmemiştir. Bu sebeple irşad makamına tayin olunmaz. Ve orada günahları sevaba çevrilince Allah-u Teala onun iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin eder. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe, ister ensar olsun, ister macirin olsun, sahabe dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan bahsediyoruz. Onların hepsi irşad makamına ulaştılar. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor sabikun el evvelin. Kimmiş? Onlar kimmiş? Ensara ve macirine tabi olanlar. İsimleri ne? Tabi'in. Peki tabi'ine tabi olanlar daha sonrakiler, isimleri tebe-i tabi'in. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Öyleyse hepsi tövbe-i nasuhunu mutlak olarak gerçekleştirmişler. Vaktiyle sevaba çevrilen günahları bir defa daha affedilmiş, bir defa daha sevaba çevrilmiş. İşte nasuh tövbe böyle bir tövbe. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir alelade tövbe var Kur'an-ı Kerim'de. Bir mürşidin önünde yapılan tövbe var. Bir de nasuh tövbesi var. Allah'ın huzurunda yapılan tövbe. Bize hakkımızda hiçbir kanaate sahip olmadan varsayımlara dayalı olarak çatan bütün insanlara bu ihtarımızdır. Kendinize yazık ediyorsunuz. Bizim söylediklerimizde Allah'ın söylediklerinin dışında hiçbir şey bulamazsınız. Ve biz sadece bir vasıtayız. Bizi konuşturan O'dur. O zaman Allah'a karşı bir savaş açtığınızın farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allah'a

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak. Başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
nefsinizdeki afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada tavlar, bu noktada kontrolü altına alır. İnsanlara zikri onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa, Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok, daha çok, daha çok, daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz, ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadığına belki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiyesi dediğimiz, nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eder insanlar. Onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şeyi söyleyebilir mi? O konuşmuyor ki. Allah konuşturuyor onu. O zaman onun bütün söyledikleri mutlaka Kur'an ahkamı. Kur'ani hükümler. Öyleyse her söylediği Kur'an'ın bir parçası. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah yerleştirdi. Ve o başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek olan bir yetkinin sahibiydi. Kur'an-ı Kerim onun kalbine yazılmıştı. Kendisi okuma yazmak bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. İşte
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kalbindeki Kur'an-ı Kerim her noktasını kalbinin bütününde hissettiği ve yaşadığı bir Kur'an-ı Kerim. Neyi yaşamış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Neyi yaşamış? Tabiyetini gerçekleştirmiş. İyi ama o peygamber, başka bir peygamber yok ki o yaşarken onun elini öpsün. Kimin elini öpecek? Çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur mağarasına ulaşırdı. Orada 40 gün kalırdı. Yanına yalnız kuru ekmek ve su alırdı. Başka yemek almazdı. Ve itikafa çekilirdi. Allah ile beraber olurdu. İşte o günlerden bir gün ansızın bembeyaz elbiselerle Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Açıkça söyledi, dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı, bir daha oku dedi. O da aynı cevabı verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Üçüncü adım. Ve üçüncü adımda insan hüviyetinde olan Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarmaladı. Ve ikra bi ismi Rabbike dedi. İkra oku, bi ismi ismiyle Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah kelimesini tekrar et. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı yine öğrenmedi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine yazdı. Bu Cebrail aleyhisselamın sarılması sırasında Allah'ın cereyanı Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte o noktadan sonra bu cereyan tabi olanlardan bir kısmına geçti. Cezbe herkeste oluşmaz. İnsanların bir kısmında oluşur. O cezbenin sahibi kıldığı için Allah-u Teala'ya biz de sonsuz hamd eden ve şükredenlerdeniz. Bize de cezbeyi nasip kılmış Allah-u Teala hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmezken hiçbir zaman da öğrenmedi hayatı boyunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i ilk ayetinden ve ilk suresinden son ayetine, son suresinin son ayetine kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve de yazıcılar onun söylediği ayetleri yazıyorlardı. Allah Teala ona vahy ediyordu. Yazıcılar da yazıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o örnek bir insandı. Sakindi. Her zaman huzur içindeydi. Ve mutluydu. Huzur içinde olmak zaten mutluluğun yaşandığının kesin işaretidir. Ve sıkıntı çekmedi mi? Çok sıkıntı çekti. Onları aç bıraktılar. Erzak girmesine, yiyecek maddelerinin girmesine onların bulunduğu kesime mani oldu Mekke müşrikleri. Ve açlık çektiler. Sonra göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Medine'den gelenler onları Medine'ye davet ettiler. Ve Mekke'den Medine'ye göç tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Mutluluk devri deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Hem çok sıkıntı çektiklerini söylüyoruz, hem de mutluluğu yaşadıklarını söylüyoruz. Doğru mu? Evet, ikisi de doğru. Çekilen sıkıntılar, onların zikirleri sebebiyle onlara tesir etmiyordu. Ve kalplerine dolan %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar onun ve bütün sahabesinin kalplerini daimi zikre ulaştılar hepsi. Tamamen doldurdu. %2 rahmet ünitesi %98 fazıl nuruydu. Onlar sahabe dediklerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hayattayken tabi olanlar daimi zikre ulaştılar. Dünyadaki en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, işte ona baktığımız zaman mükemmeli görürüz. O Allah'ın tasarrufundaydı. Ve bir nebi idi. Yani peygamberdi. Resul, peygamber demek değildir. Resul, elçi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'ydü, elçisiydi. Ama aynı zamanda nebiydi. Yani Allah'ın peygamberiydi. Ve de nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası olmadı, babası değildir. Ama o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur.
peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlar. Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar birçok peygamber geçmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir yer almış. İşte o peygamberlerin muhtevasına baktığımız zaman daha sonraki devrede Hazreti Musa'yı görüyoruz. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan sonraki devrelerde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Ondan sonra son peygamber olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçiyor. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman kendilerine Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği kişiler anlaşılmalı. Nebi kendisine şeriat kitabı verilen Resullere denir. O kişi Resuldür. Yani Allah'ın Risaletini taşır. Allah'ın elçiliğinin sahibidir. O Allah'ın elçisidir. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldür. Allah'ın mutlaka elçisidir. Ama Allah'ın elçilerin hepsi nebi değildir. İnsanlığın başladığından ki Hazreti Adem'le başladı, bitişine kadar geçen devrelerin her birinde bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas etmiştir. Hem de birbirinin arkasından. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü zaman o Resul'ün yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resul tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple Allah-u Teala Mü'min Suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki Resullerden bahsediyor. Biz Resullerimizi ard arda bütün kavimlere göndeririz diyor. Dünyada ne kadar kavim varsa ki 72 ayrı inanç biçiminden bahsediliyor. Bunların her birinde mutlaka bir Resul yaşıyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, şu anda ne kadar kavim varsa, o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul hayatta. Öldü. Öldüğü anda yerine mutlaka Allah-u Teala bir yenisini beas eder. Yani vazifeli kılar. Öyleyse bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep yaşar. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün kavimlerde şu anda da onların dilleriyle konuşan, onların kendi aralarından bir Resul mutlak olarak vazife yapıyor. O Resul öldüğü zaman ne olur? Allah-u Teala derhal yerine
O kavimden başka birisini vazifeli kılar. Hiçbir devrede, hiçbir kavim Resulsüz bırakılmamıştır. Tebliğ, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi, Nevi şahsına münhasır bir müessesedir, peygamberlik. Peygamberler birbirinin ardından gelmezler. Hazreti Musa'dan sonra, yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa vazifelendiriliyor. Hazreti İsa'dan 1400 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifelendiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Allah Teala Hatem-ün Nebi'in diyor, Nebilerin sonuncusudur. Artık bir Nebi, Nebi yani kendisine kitap verilen, Allah Teala tarafından şeriat kitabı indirilen Resul, onun bir adı Resul'dür, Allah'ın Resul'dür, elçisidir ama diğer adı Nebi'dir. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oldular. Ama hepsi Veli Resul'dü. Nübüvvet Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa ile yeniden oluştu. Ve Hazreti İsa göğe kaldırıldı Allah-u Teala tarafından. Onun nübüvveti de orada bitti. Ondan 6 asır sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi olarak tayin edildi. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Allah Teala tarafından sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir Resul göndermedikçe biz hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Ama Allah Teala o gün kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah Teala. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Cehennem bekçileri de cehennemin kapısında herkese aynı suali sorar. Size Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir kısmı geldiler ama biz onlara inanmadık. Onları reddettik. Onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyorlar. Ama herkese bir Resul mutlaka gelmiştir. Mutlaka tebliğini yapmıştır. Mutlaka herkes duymuştur. Ama inanmayan her zaman çok sayıda insan mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Ben diyor sana akıl verdim. Ben sana idrakini açarak bu aklı kullanmayı öğrettim diyor Allah Teala. Ben senden beklediğim şey bana teslim olmandır diyor. Bana ruhunu teslim edeceksin. Bana fizik vücudunu teslim edeceksin. Bana nefsini teslim edeceksin ve bana iradeni teslim edeceksin diyor Allah Teala. Ancak bu merhale statüsü içinde
manevi alanda yücelebilirsiniz.

mutlaka hayran olursunuz. O Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır. Onun sonsuz yaratma gücü insanların bugünkü fizik aleminde çok üst seviyede bir idrak ötesi mana taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir saniyenin sıfırdan sonra virgül 21 sıfırlı bir noktasında bütün kainatı yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece birer mahlukuz. Ve zaman ve mekan boyutlarımız Allah'ın bize koyduğu hudutlarla hudutlu. Ama o her şeyden münezzeh. Kainatı yaratan o. Kainat bir sonsuzluğu ifade eder. Düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin her birinde, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Dünyamız da bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaratılması, o söylediğimiz bir saniyenin, bilmem kaç sıfırlı virgülden sonra sıfırla ondan sonra bir yazıyor. Saniyenin milyarda değil, milyonda değil, milyarda değil, trilyonda değil, onun çok daha ötesinde bir zaman parçası. Allah'ın yaratması böyle olur. O Allah, sevgili kardeşlerim, biz ona hayranız. Hayran olmak şerefini bize bahşettiği için, zatını gösterme şerefini bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmuyor ki. Gene sizlere doyamadan ayrılıyoruz. Ama gene beraber olacağız inşallah. Allah'ın nasip etmesiyle inşallah gene birlikte olacağız. Gene güzellikleri paylaşacağız. Gene mutluluğu paylaşacağız. Gene huzur içinde bir konuşma yapacağız sizlerle bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, bilgisayarda bugüne kadar yapılmış yüzlerce konuşmamız var. Allah'a onların hepsini bilgisayarların hafızasında tutmayı nasip kıldığı için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek sizlere veda ediyoruz inşallah. Önemli mi bilgisayarda bu binlerce konuşmanın bulunması? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiçbirinin kaybolmasını istemiyor. Ta başlangıçtan itibaren ne zaman, hangi tarihte, hangi konuşmayı yapmışız? Bunlar hep incelenecek gelecek günlerde.

kimliğimiz giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. O zaman insanlar bizi merak edecekler ve de hepsi bilgisayarların hafızalarına girip evvelce neler söylemişiz, geçen zaman süreci içinde o yaptığımız binlerce konuşmada nereden, nereye getirmişiz sizleri. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir lütfu, keremi, bir güzelliği. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyulmaz. Ama huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat. Halil. Amin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat ve Allah'a salli ala Muhammed'in izmi ilahi mineşşeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı, sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir İnsan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem, berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir, onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi.
Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler. Öyleyse altı tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, yedi alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle üç asıl, üç karşıt, altı alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü altı tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. Altı tane alem ve yedinci olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam
17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Bende değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor.
anlaşılması, güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten insan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuşsa, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim, derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim, yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada kainatın bütününde kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.
İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var, yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El Cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Kerâmen Kâtib'in melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Bilindiği gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum,
zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda oruç tutmadığım için oruçlu değil olmadığım Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derecet kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecet kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah-u Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazında vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez.

de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum. Tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum. Kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın beş şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar da derler ki, İslam'ın beş şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim. O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki, dininizi öğrenin. Siz İslam'ın beş şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer altıncı şart olan zikir yoksa yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi konuda bir emir vermişse bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah-u Teala beş vakit namazın ötesinde iki vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? Altıncı ve yedinci namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim,

Bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır, hem de Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o üç safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz, daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuğuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş. Otururken de zikredeceksiniz. Yanüstü yatarken de zikredeceksiniz. Dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim,
Zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan %2 rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan %2 rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah-u Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki böyle bir statü içerisinde insanların Allah'ı unutmaları onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah-u Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak ve Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde
seyreder. Ne kadar çok zikrederse o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah-u Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesinin aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çoğu insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o 7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu afetler, diğeri mutluluğu hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar o kişinin %2 rahmet nurundan sonra önce kuvvet olan mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah-u Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan 1. kata çıkar. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitetin müntahaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım
olasılıkları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 7-8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama denilecek ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse? Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar, devamlı derecet kaybeden bir hüviyete girerler, her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki ve bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir. Ben ruhum hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar. Acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra olan ölen bir insan, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölen bir insan, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan, üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı, üçüncü kat cenneti elde etmiştir, yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Allah Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizinle bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi şu dünya adı verilen gezegende yaratmış. Bir tek sebebe dayalı olarak mutlu olasınız diye. Hepinizden istediği tek bir şey var Allah Teala'nın, sizlerin mutluluğunuz. Öyleyse mutlu musunuz? Eğer değilseniz bilin ki sizi yaratan Allah'ın size Kur'an'la indirdiği mutluluk reçetesini uygulamıyorsunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi sadece bir mahluksunuz. Hepimiz sadece mahlukuz, yaratık. O yaratmış. Böyle yapınca diyorlar ki Allah'a mekan izafe ediyorsun, sakın yapma. Neden? Özellikle böyle yapıyorum. Allah'a mekan izafe ediyorum. Evet. Allah nerededir? Allah Teala kendisi söylüyor nerede olduğunu. Ve diyor biz Allah Teala tabir kullanıyor. Biz diyor altı günde üç asıl, üç karşıt alem yarattık. Ve sonra da yöneldik diyor. İndi ilahinin bulunduğu yere yönelmiş Allah Teala. Allah'a mekan izafe ediyoruz deyince Allah Teala bir yerde oturuyor. Üzerine bir çatı yapmış, sığınmış falan gibi bir şey anlamayın sakın. Allah Teala orada indi ilahide boşluktadır. Bir başka ifadeyle yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kullandığı ifadeye dikkatle bakın. Allah Teala kullanıyor, bir ifade kullanıyor. Arşa istiva ettik diyor. Arş. İstiva etmek, ulaşmak ve kararlı olmak demek. Arş deyince Allah Teala'ya böyle bir ev izafe etmek, onun oturacağı bir mekan tahsis etmek, hayır böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yok ama arşa istiva ettiği de kesin. İstiva etmek, kararlı olmak, orada kararlı olmak, oraya ulaşmak, orada kalmak anlamına geliyor. Allah varlıklar aleminin hiçbir yerinde değildir. Arş da varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Onun üstünde Allah Teala orada boşluktadır. Kendisine bir koltuk, bir taht falan oluşturmamıştır. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu dizaynına dikkatle bakın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Siz insan olarak yaratıldığınız için zaten mutluluğu hak ettiniz. Kainattaki en üstün varlıklar olarak dizayn edildiniz. Etrafınızdaki, sizin dışınızdaki her varlığa ayrı ayrı bakın. Hayvanlar, bitkiler, uçan kuşlar, denizde, sularda yaşayan varlıklar, balıklar vesaire.
hayvan mı, bitki mi olduğu belli olmayan deniz mahlukları. Ama bir sonuç var ortada. En üstün mahluku görüyorsunuz ki insan. İnsandan başka hiçbir varlık türü bir insanın ulaştığı bir teknik seviyeye, bir medeniyet standardına ulaşamamış. Öyleyse biz insanlar sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse tamam, ne olmuş yani, biz insan olarak yaratılmışız. Mutlu mu olmamız lazım? Böyle diyenlerin olduğunu biliyoruz. Eğer siz mutlu olmak istemiyorsanız buyurun, neşenize bakın. Mutlu olmak yerine mutsuz olun, tamam. Ama biz mutlu olmak istiyoruz. Ve dünyanın, yaşayanların belki tamamı mutlu olmak istiyor. Var mı? Bana insanlar gösterebilir misiniz? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen insanlar. Böyle bir insan çıkarsa karşınıza, o zaman onun üşütük olup olmadığı konusunda tereddütleriniz olur tabii. Herkes mutlu olabilmek için çalışıyor. Herkesin gayreti saadeti yakalamak bir köşesinden, ucundan, tırnağından, bir yerden, kuyruğundan. Ben de mutlu olmak istiyorum diyor insanlar. Ama dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ne kadar büyük bir kısmı mutsuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep asık suratlar göreceksiniz. Birbirine nefretle bakan insanlar, çatık kaşlar, sokaklarından çirkef akan sokaklar. Hala değişmedi yavaş yavaş. Değişse de çok küçük bir değişiklik var. Dünyadaki insanların durumundan bahsetmiyoruz. Bizim ülkemizdeki insanların durumundan bahsediyoruz. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standardında yaratılmış. Sonra da insanlar onu duman etmişler. Niçin duman etmişler acaba? Ne yapmışlar insanlar? Nefsler girmiş araya. İnsanlar kibirlerine, gururlarına kapılmışlar. Başka insanları küçük görmekle kalmamışlar. Onları özellikle küçültmeye çalışmışlar. Kendilerini yükseltmek için başkalarını küçültmekten geçen bir yola başvurmuşlar. Her şey ne kadar ters sevgili kardeşlerim. Şeytanın insanları kabul ettirdiği mantıkla Allah'ın mantığı birbirinden ne kadar farklı. Allah mutluluğu başka insanlara kıymet vermekle oluşturur. Mutlu olan insanlar başka insanları kıymetli tutanlardır. Onları sevenlerdir. Kim başkalarını kendisinden fazla severse, asıl mutlu olan insan odur. Allah'ın mutluluk yardımları hep onun üzerine gelir. Sevgili kardeşlerim, her açıdan meselelere dikkatle bakın. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin bir düşünelim bakalım beraberce. Neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? Etrafınızdaki insanlar size iyi davranmıyor. Güzel. Bu da mutsuzluğunuzun sebebi. Peki benim aziz kardeşim, sen ona iyi davranıyor musun? Onlara? Biliyor musun ki o etrafında sana iyi davranmayan insanlar sadece sen onlara kötü davranıyorsun diye sana kötü davranıyorlar. Yani top sende. Sen etrafındaki insanları seversen onlar da seni sever. Sen etrafındaki insanlara kötü davranırsan onlar da sana kötü davranırlar. Sen etrafındaki insanları bir sömürme vasıtası olarak kullanırsan bir süre yapabilirsin bu işi, sonra kovulursun. Toplum seni reddeder. Her şeyin bir haddi var.
aldanmanın, aldatılmanın da. Sevgili kardeşlerim, başkalarını aldattığınız zaman bilmiyorsunuz ki aslında siz kendinizi aldatıyorsunuz. Neden öyle? Evvela her an etrafınızdaki iki tane kiramen katibin meleği, iki resul devamlı olarak filminizi çekiyor. Evet, resul dedim, yanlış anlamadınız. Resul. İki tane kiramen katibin meleği, biri çekici, yani kameraman, öteki de şahit. Devamlı olarak, üç boyutlu olarak, hologram yoluyla, metoduyla, yani boşlukta oynayacak bir filmi kıyamet günü size göstermek amacıyla devamlı filme alınıyorsunuz. Şu anda biz de alınıyoruz. Öyleyse her an, her saniye derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Cennete gitmesinin sebebi de kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Unutmayın. Cehenneme bir defa yanmak üzere giren kişi cehennemde yanmaya başladıktan sonra cehennemden bir daha çıkamaz. Cehenneme giriş önce kapıdan içeri giriştir ve kapıdan içeri girenler iki şekilde girerler. Bir kısmı cehenneme o en az 6 metre belki 10 metre yüksekliğindeki şeffaf kapılardan uçarak girenler cehennemin bütün katlarını uçarak dolaşırlar ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek kendilerinin bu cehennemde Allah-u Teala tarafından yakılmadığının o sonsuz sevinci içerisinde oradan uzaklaşırlar. Allah'a minnetle, şükranla teşekkürlerini arz ederek ve cehennemin kapısından, şeffaf kapılarından uçarak çıkarlar ve cennete ulaşırlar. Ama cehenneme girecekler, uçarak giremezler. Kapılar kalplerinde arınma olmayan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin standartlarına göre ayarlanmıştır. Kimin kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, gözlerinde engel koymuşsa Allah-u Teala, o kişinin gözlerinin önüne hicab-ı mestura koymuşsa veya görme hastasının, basar hastasının üzerine mühür vurmuşsa, o kişi oradaki hassas elektronik aletler sebebiyle asla o şeffaf kapılardan uçarak içeri giremezler. Onlar için oradaki her şey fiziktir ve de mutlaka kapının yerden yükseltilmesi gerekir. Ne kadar? O kişinin başı sığacak kadar, başının yüksekliğinde, öyle ki cehenneme girerken mutlaka burunları yere sürtünecektir. İşaret aynen böyle veriliyor. Burunları yere sürtünerek girerler diyor Allah Teala cehenneme. O girenler daha dizüstü vaziyetteyken ötekiler çoktan girmişlerdir. Her tarafını dolaşmışlardır ve cehennemden çıkıyorlar. Cennete girmek üzere. Ama o burunları sürtünerek girenler ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle ebediyen cennetin sahibi olmak dururken, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek siz
Sevgili din adamları, siz kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini size öğretilen yanlış ilim sebebiyle reddederek bizim söylediklerimizin doğru olmadığını iddia ederek insanları ateşe çağırmıyor musunuz? Mutsuz değil misiniz? Konumuz mutluluk. Kendinizi neden sormuyorsunuz? Neden mutsuzsunuz? Arkasında temeldeki sebep bir tanedir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Geri kalan bütün sebepler bunun üzerine bina edilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hakikati söylemiyorsunuz? Bu yaptığınız şey yanlış değil mi? Kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırdığımız ihtarlar var. Onlar Allah'ın bize emrettiği şekilde Kur'an ayetlerini aksettiriyor. O yaptırıyor. O yüzden onlarda bir yanlışlık bulmanız mümkün değil. Eğer onların hepsi doğruysa, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, sadece böyle bir dileğin sahibi olmadıkları için cennete gireceklerse veya sadece böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennete gireceklerse ve insanlar bunu bilmiyorlarsa, siz de bunu saklamaya, gizlemeye çalışıyorsanız, Allah'a karşı bir savaş vermiyor musunuz? Sevgili din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 85 binden fazla personeline, kendinize yazık etmiyor musunuz? Din öğrenmişsiniz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemişsiniz. İnsanlardan öğrenmişsiniz. Din alimleri dediğiniz o insanlardan öğrenmişsiniz. Alimlerden. İyi ama alimler bile ayrı ayrı bölümlere ayrılmışlar. Ayrı ayrı mezhepler çıkmış ortaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı sevgili kardeşlerim? Kur'an'dan başka bir Furkan var mıydı? Bir öğretici kitap, bir nurlu kitap. Şimdi yüzlerce kitap var ortalıkta. Ama Kur'an yok. Kur'an'ın unutulmasında o kitapları okuyan, öğrenen ve Kur'an'a hiç aldırmayan sizler rol almadınız mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutmak ve bütün insanlara, onu unutmuş olan bütün insanlara Kur'an'ın dışındaki, üstelik de Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle ilim sahibi olduk diyorsunuz. Ama bakınız Allah-u Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Onları ilimleri üzere talalette bırakırız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala da sizin ilim sahibi olduğunuzu kesin olarak 14 asır evvel söylemiş. İlim sahibisiniz. Ama ilminiz sizi dalaletten kurtaramıyor. Bu kadar olsa bir problemimiz yok. Tamam. Herkes dilediği şekilde ilim sahibi olur. Ama eğer ilmi Allah'ın ilmi değilse gideceği yer cehennem olur. Bir problem olmaz. Kendisi cehenneme gider.
Ama sevgili kardeşlerim, sizler din adamısınız. Bu insan, 70 milyon insan dini sizlerden öğreniyor. En azından öğrendiğini zannediyor. E sizin gerçekten onlara doğru bir din öğrettiğinizi zannediyor. E biz sizlerin yanlışlarınızı birer birer ortaya koydukça onlar gelip size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor. Sizin söylediğinizse öyle değil. Ne diyorsunuz? Siz onlara kendi söylediğinizin doğru olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Bunu yapmanızda bir sakınca var mı? Şu açıdan bir sakınca var. Eğer onlar size bizim söylediğimizi ulaştırıyorlarsa, ayetlerle, bir ayetle değil, 10 ayetle değil, yüzlerce ayetle, o zaman o ayetleri incelemek mecburiyetinde değil misiniz? Bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim, din öğreticileri? Neden mutsuz olduğunuzu neden sormuyorsunuz kendi kendinize? Neden içiniz huzursuz? Bir sualimiz daha var. Neden sokaktaki insandan farklı bir mutluluk sahibi değilsiniz? Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Nefs tezkiyesi yapmıyorsunuz. Hatta aranızda nefs tezkiyesi diye bir şey Kur'an'da yoktur diyenler bile var. Kendilerini üst seviyede Allah'ın dostları olarak ilan edenler de var. Hele bir sevimli kardeşimiz vardı ki vaktiyle İstanbul'da müftü yardımcısıydı. Ulul Elbab kelimesinin manasını kendisine izah ettiğimizde tamam demişti, ben de Ulul Elbab'ım. Ben de daimi zikrin sahibiyim. Peki dedik, gerçekten her an Allah kelimesini Allah Allah Allah diye zikrediyor musun? Hayır dedi, zikretmiyorum. E peki nasıl oluyor da sen daimi zikrin sahibi oluyorsun? Ben Kur'an okuyorum. Kur'an bir zikir değil midir dedi. Gerçekten doğru söyledi. Kur'an bir zikirdir. İyi de Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de onlar hep Allah'ı zikrederler diyor. Sen, ben de çok zikrediyorum. Bu sebeple ben de daimi zikrin sahibiyim. Ullelbabım. Allah Teala ullelbabın tarifini öyle vermiyor mu? Evet. O ullelbab kullarım ki li ullelbab yeskürallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubiyim. Onlar için, ullelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve ben de diyor, hep okuyorum Kur'an-ı Kerim'i. Sık sık okuyorum. Onun için ben de ullelbab. Peki ullelbab, Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın müteşabih ayetlerinin de muhtevasını bilir. Ben de bilirim diyor. Tabi bu iddiasını hiçbir zaman ispat edemiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yani kendinize, kendi kendinize bir takım paylar vermek size ne kazandırıyor? Bunca insanın cehenneme gitmesine metaller değil misiniz? Aranızdan birisi çıkıyor, ben diyor çıplak nezirim. Birisi çıkıyor, ben elbiseli nezirim diyor. Çıplak olmayan nezir. Sevgili kardeşlerim, nezir Resul anlamına geliyor. İşte Allah Teala Resullerini anlatıyor. Biz Resulleri amen olanları müjdelesinler diye ve amen olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Nezirler için de aynı şeyi söylüyor. Zümer suresinin
51. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur ve cehenneme gelenlere kafirler kapının önünde toplanırlar. Kıyamet günü kafirler cehennem kapılarında vurup vurup toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini söylemediler mi? Ve sizin bugün buraya geleceğinizi size ihtar etmediler mi? Nasıl olacak bu? Allah-u Teala'nın Resulleri onlara diyecek ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Şu şu ayetler gereğince mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın Resulleri böyle söyledi mi size deniyor bütün cehenneme girenlere. Cehenneme, cennette kalacak, cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girip cehennemi görüp hemen cennete geri dönecek olanlar da hepsi girecekler. Hepsine bu sual soruluyor ve cevap veriyorlar bu sual üzerine. Söylediler ama kafirlerin üzerine azap hak oldu. Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Biz nezirleri amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kıldık diyor. Allah Teala ve bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinin aynı Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde geçiyor nezir adıyla. Allah Teala Mülk suresinin o 8, 9, 10. ayetlerinde gene diyor ki kafirler grup grup kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve geleceğiniz yerin bugün burası olduğunu size söylemediler mi? Yani Allah'a ulaşmayı

Burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse aynı sözleri nezirler söylüyor, aynı sözleri resuller söylüyor. Bütün nezirler, bütün insanlar için bir vazifelidir Allah Teala'nın tayin ettiği nezirler. Öyleyse Resul hüviyetindedirler. Risalet ise Allah Teala'nın elçisi olmaktır. Allah Teala tarafından tayini gerektirir. Hiç kimse kendisini ben kendimi nezir tayin ettim diye nezir tayin edemez. Sevgili kardeşlerim, insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirken kendiniz de ne kadar mutsuz ettiğinizin farkında mısınız? Dini insanlara öğretiyoruz diye toplantılar yapıyorsunuz, sağda solda konuşuyorsunuz. Konunuz da hep biziz. Ama bütün söyledikleriniz yanlış. Neye dayalı olarak söylüyorum bunu? Bize göre bir tane ölçü var sevgili kardeşlerim. Allah Teala öyle söylüyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse ne alimlerin söyledikleri, sizin o çok güvendiğiniz alimlerin söyledikleri, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz sizlere Kur'an'ı öğretirken bu zavallı din öğreticileri de sizlere alimlerin söyledikleri Kur'an'a ters düşen ne kadar yanlışlık varsa onları öğretmeye çalışıyorlar. Ve tabii sonuç mu? Hem kendileri mutsuz hem de onlara inanan 70 milyon insan. Ve bilanço 70 milyondan fazla insanın cehenneme gideceğini gösteriyor. Ölçü Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, işte size onu öğretmeye çalışıyoruz. Bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırıyorum. Şuradan ta kalbimden ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, kalbimden ulaştıramıyorsam bana öğret nasıl ulaştırırım, ne yapmam lazım? Ben sana kalpten ulaşmayı diliyorum. Neden kalpten? Kalbinizden bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olursunuz. Dilerseniz ne olur? Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yeter ki şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşsın. Ulaşmazsa sevgili kardeşlerim, siz de bugünün söylediklerimize inanmayan din adamları kesimine ait söylediklerim, onlar dalaletteler, küfürdeler, şirkteler, Allah'ın ayetlerinden gafiller, hüsrandalar, mutlaka günahları sevaplarından fazla. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri sebebiyle kazandıkları dereceleri heba ediyor. Onların amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler heba oluyor. Bunların hepsi aynı kavanozun içinde. Ve şimdi bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan din öğretisini, ondan sonraki dört halife devrindeki din esaslarını unutmuşlar. Ve asırlar boyunca insanlar kitaplar yazmışlar. Kur'an'daki bu hakikatlere uymayan birçok nesneyi
insanlara

öğretmişler. Aralarında tartışmışlar, tartışmışlar. Mezhepler oluşturmuşlar. Bu devre öyle bir devredir ki sevgili kardeşlerim, mezhepler birleştirilecektir. Hepsinde eksiklikler vardır Kur'an'a göre. Hepsinde gene Kur'an'a göre uymayan hükümler vardır, fazlalıklar vardır. Ayırt etmek o Allah'ın işi. Biz sadece bir vasıtayız. Hamdolsun ki Allah Teala bize doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan standartları içerisinde her an doğruları söylemekte. Bu büyük lütfa Allah Teala bizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve de vazifemizin ağır olduğunu, güç olduğunu elbette biliyoruz. Ama bu bizim omuzlarımıza taşıdığımız bir yük değildir. Yük bizim omuzlarımıza yüklenir yüklenmez Allah Teala yükü alıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her an ne yapacağımızı söyleyen Yüce Rabbimiz bizim için mutluluğun temel kaynağıdır. O bizi böyle bir görev için seçmişse, bizden şüphe edenlerin yapması lazım gelen şey sahibimize sormak değil mi? Biz bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Şartlar ne olursa olsun sözümüzden asla taviz vermeyiz. Bu yüzden hapislere girdik. Bu yüzden akıl hastanelerinde akli dengemizin yerinde olup olmadığı araştırıldı. Neyse ki sonunda adli tıp o 13 kişilik heyetiyle kesin deli olmadığımızı, diğerlerinin bütün delillerini çürüterek iki tane doktor deli olduğumuza dair karar vermişti. Birisi kalp gözümüzün açık olması dolayısıyla deli demişti bize. Ötekinin hangi sebeple verdiğini bile doğru dürüst hatırlayamıyoruz ama raporlar var. En sonunda Adli Tıp Kurumu'nda bu konu sonuçlandı. Onların akli dengemizin bozuk olması konusundaki iddialarının birer birer çürütüldüğü o kadar imzaya sahip olan bir raporla hamdolsun ki akıllı olduğumuz tespit edildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan bütün insanları kıyamete kadar gidecek bir devre içerisinde adım adım hedeflerinden uzaklaştırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevine başladığı zaman Yahudilerin de Hristiyanların da %90'dan fazlası hedeflerini, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu teslim etmek, dört, nefsi teslim etmek, beş, muhlis olmak, altı, yani irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi safayı ve dört tane teslimi, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi, bu yedi safanın dört tanesi, dört tane teslimi içerir. Hep unutmuşlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların arasındaki küçücük grupların yaşamakta olduğu bizim gibi bir yaşantı, yedi safayı da yaşamak ve Allah Teala ona dair ayetleri indirdikçe Hristiyanların ve Yahudilerin içindeki bu insanların, bizim şu anda yaşadığımız hayatı yaşayanların, yani Kur'an'ın bütünüyle
amel edenlerin yaşadığı hayatı, o zaman yaşayanların sevinç gözyaşları döktüğünü anlatıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır geçtikten sonra İslam alemi de onların durumuna düşmüş durumda. Artık İslam'ın 7 safısı da, 4 teslimi de tamamen unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demek değil mi? Öyleyse İslam'ın şartı 5'tir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz 5 şartın 5'ini de tamamlıyoruz. Hepsini yapıyoruz çok şükür. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gittik, kelime-i şehadet de getiriyoruz ve de zekat da veriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ha, öyle mi? Hay Allah razı olsun. Peki a benim aziz kardeşim, sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu teslim ettin? Yoksa daha öteye geçtin, fizik vücudunda mı teslim ettin? Daha öteye geçtin, nefsini de mi teslim ettin? İradeni mi de teslim ettin? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Tıs. Hiç kimse de cevap yok. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Biz İslam'ız, biz Müslümanız. Hayır, sizin nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyor. Müslüman falan değilsiniz. Müslüman olmak demek, Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim ettiniz İslam'ın 5 şartıyla? O İslam'ın 5 şartının oluşturulduğu o hadiste Allah'a mülaki olmak yok mu? Ve likaihi kelimesi. Siz din adamları onun ortadan kaldırılışıyla alakalı hiçbir faaliyetin sahibi değilsiniz. Yok mu? Hadiste likaihi kelimesi yok mu? Neden söylemiyorsunuz? Onun için şu anda gizlemiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neticeye gidiyoruz. Neticede mutluluğu yaşamayan koskoca bir toplumda yaşayan küçük küçük gruplar. İşte o küçük grupları oluşturan bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İslam'ın şu andaki çekirdeği o bizimle dolu. İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş. 7 safhanın 7'si de yok edilmiş. İspat ediyoruz ki herkese bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Kim iddia edebilir farz kılınmadığını? Hiç kimse iddia edemez. Onun için sesleri çıkmıyor bizim sevgili din adamlarımızın. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Etmemişler mi? Hanginiz iddia edebilirsiniz bunu? Peki ya siz? Daha birinci safa olan Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi hiçbirinizde yok. Öyleyse bu insanların mutluluğundan sorumlu değil misiniz sevgili din adamları? Sevgili kardeşlerim, biz sizleri mutluluğa ulaştırmak için bu can bu tende kaldıkça hep size Allah'ın doğrularını söylemekte devam edeceğiz. Aranızdan her kim söylediklerimizi tatbik ederse mutluluğu enine boyuna yaşadığını görecek. O zaman neticede mutlaka tabi olacak. Çünkü başlangıçtaki müessesede mutluluğun yaşanması tabiyetten evvel başlar. Mürşide tabi olmayan cennete giremez diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennette hak kazanır. Burası üçüncü basamaktır. Derhal Allah Teala o kişinin üzerine Rahim Esma tecelli eder. Derhal o kişinin görmeyen gözleri irşat makamını görmeye başlar. İşitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerinin doğru olduğunu tespit etmeye başlar. İdrak etmeyen kalbi o sözleri değerlendirerek idrak etmeye başlar. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği andan itibaren
birkaç saniyede gerçekleşen bir husustur ki bu noktadan sonra bu kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyenlerin sözlerini işitiyorum. Hadi canım sen de bu kadar kolay mı be? Bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Hop cennete. Öteki adam 60 sene namaz kılacak. Oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama gidecek cehenneme. Bu hak mı, adalet mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ı yargılamak hiç kimsenin hakkı değildir. Ama bu söz aynen doğrudur. Bir kişi şöyle kalbinden Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah o talebi mutlaka işitir. O kişi üzerinde derhal tecelli eder ve derhal o kişi kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören, işiten ve bilen yapar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemli bir şey daha yapar. O kişinin bütün günahlarını örter. Hani şu Allah'a yıllarca ya Rabbi ben falanca günah işledim, ne olur beni affet diye büyük günahlarını affettirmek gayretinde olan insanlar düşünüyorum. Yıllarca af dilerler, sonuçtan hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Öbür taraftan da günahların sahipleri diyor sakın korkmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bütün günahlarınızı affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: ey inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün ve daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayı Furkan 70'te daha açık bir şekilde hatırlatılıyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama diyor kim tabi olmuşsa ve böylece mümin olmuşsa, yani imanı artan mümin olur tabine olan kişi, çünkü kalbine iman yazılır. İman yazıldığı için imanı artan bir mümin olur. Ve nefs tezkiyesine başlamışsa, amelü salihat diyor Allah Teala buna, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamışsa, o kişi diyor, öyle olmaz, o kişi cehenneme gitmez diyor. Ve Allah diyor, onun günahlarını sevaba çevirir. Sadece örtmekle kalmaz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gibi, aynı surenin 2. bölümünde anlatılan ve mağfiret etsin Allah Teala, günahlarını sevaba çevirsin, günahları sevabı da çevirir. Abi benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bir süre sonra bunların hepsini hepiniz kabul edeceksiniz. Şu anda tereddütleriniz var. İncelemediğiniz için tereddütleriniz var. Sonrayı nereden biliyoruz? Biz kimiz de biliyoruz. Sadece Allah Teala bize bildirdiği için biliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir söylediğimizin çıkmadığını gördünüz mü? Ve daha ötesinde haber verelim. Bunu da yazın bir tarafa. Allah Teala'nın bize Risalet Nurlarında emrettiği Osmanlı Türk İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Yazın bir tarafa ve kurulduğu zaman, tahakkuk ettiği zaman deyin ki ha falan tarihte böyle söylemişti. Biz bunu kendimizden mi söyledik zannediyorsunuz? O söyletiyor. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz sizlerin mutlu olabilmeniz için hayatımızı vermeye şu an hazırız. Sizler için yaşıyoruz. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Onun için burada Amerika'da da bir tane hamdolsun ki uydu sahibi olduk.
Anlamıyor musunuz? Ortalık her geçen gün biraz daha aydınlanıyor. Bir takımınız hiç bakmıyor bizim sizlere gönderdiğimiz ihtarlara. Nasıl olsa bu adam bir üçkağıtçıdır. Üstelik de deli. Böyle bir insanın sözüne inanılmaz diyen zavallı kardeşlerim. 30 senedir size sesleniyoruz. Deliye benzer bir halimiz var mı? Allah Teala size ispat etmedi mi Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde orada geçen Resul'ün biz olduğunu ispat etmedi mi Allah Teala? 4 tane profesörle bir ceviz kabuğu bizim şeytandan vahiy aldığımızı hepinize kabul ettirdiler. Deli olduğumuzu hepinize kabul ettirdiler. Ve Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün biz olmadığını söylediler. Zaten siz ne diyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorsunuz. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorsunuz. Bütün söyledikleriniz kitaplara istinad ediyor ve o kitaplar yanlış. Hala farkında değil misiniz? Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Her söylediğiniz falso. Öyleyse hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Bu insanları cehenneme doğru gönderen unutmayın sizlersiniz. Çok ağır bir vebal var omuzlarınızda din adamları. Siz inancınız ne olursa olsun kendiniz sorumlu olsanız cezanızı çekersiniz. Olur biter. Ama insanlar bizden öğrendikleri, sizden hiç duymadıkları şeyleri gelip size sordukları zaman cevap veremiyorsunuz. Sizin veremediğiniz cevapları gelip bizden alıyor insanlar. Ve de sizleri fena hale sıkıştırmaya başladılar. Farkındasınız değil mi? Ve onların sıkıştırmaları üzerine söylediğiniz sözler artık suya yazılan yazılar gibi söylediğiniz anda söylediğiniz şey yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamları size söylediklerimizin karşılığını söylerse siz onlara Kur'an ayetleriyle gidin. Ve de bana deyin bunun aksini ispat et. Bu Kur'an. O söylediğin A hadisi, B hadisi Kur'an'a tersse o Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da kabul edilmez. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Siz akaidde bütün olayları alt üst etmişsiniz. Allah'ın hakikatlerini yerle bir etmişsiniz. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorsunuz. Sözünüz kendine mi yakın? Kur'an'a %100 ters düşüyor. Nebi, peygamber manasına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorsunuz ki Allah bütün Resullere kitap verir diyorsunuz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz sevgili din adamları? O zaman biz de size sormaz mıyız? Allah Teala'nın Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde söylediği biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Bakara 87'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Bugüne kadar hiçbir kavme gönderdiği Resuller eksilmemiştir. Hep devam etmiştir. Acaba bu Resullere hangi kitaplar verilmiş? Bizim Cebbar sizlere böyle bir şey gönderdiği zaman
cevap veremiyorsunuz. Halk uyuyor mu zannediyorsunuz? Sizi izliyorlar. Cevap veremediğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk müessesesi bir takım insanlar tarafından zedeleniyorsa onlar Allah'a karşı mesuldürler. Biz sizin mutlu olmanız için gece gündüz Allah tarafından bilgilendiriliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim, mutluluğunuzun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o mutluluğun sahibi olur ve Allah Teala garanti vermiştir o kişiye. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz diyor Allah Teala, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak ve dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor 5-6 aylık bir zaman devresi içinde Allah Teala. Dünya mutluluğun yarısını garanti ediyor. Cennetin de 3. katını garanti ediyor. Siz terazinin bir tarafında siz varsınız, bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu kadar. Terazinin öbür tarafında Allah var. Allah'ın verdiklerine bakın. Size 3. kat cenneti garanti ediyor. Mutlaka diyor, seni 3. kat cennetime ulaştırırım. Bir şey daha garanti ediyor. Sizi dünya saadetinin yarısını da kazanmanız konusunda teminatlandırmış. Diyor, bana ulaşmak nefs tezkiyesini yapmakla mümkündür. O kişiye nefs tezkiyesini ben sağlarım diyor. Nefsinin afetlerinin yarısından fazlasını yok edecek olan benim diyor. O kişiye zikretme zevkini ben vereceğim diyor. O kişiye mürşidi ben sevdireceğim diyor. O kişinin kalbine imanı ben yazacağım diyor. Onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın söyledikleri var, bir tarafta da din adamlarının asırlardan beri onun Kur'an-ı Kerim'ine ters düşen yüzlerce yanlışı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Gelecek günlerde bugüne kadar olduğu gibi her geçen gün Allah'ın bize öğrettiği doğrular etrafı tamamen kaplayacaktır. Sadece bizim ülkemizi değil, bütün İslam ülkeleri bir araya geleceklerdir. Ve bunların temelinde de Türk ülkeleri olacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın, yakın gelecekte bunun gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Siz sevgili kardeşlerim, hidayetin öncüleri, hidayetin ne olduğunu bilmeyen koskoca bir topluma bunu öğretmekle vazifeli olanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu piyasadaki yazılar bize ulaştırıldıkça işimiz güç diye düşünüyorum. Din adamı olarak geçinen binlerce kişi Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar olmadan yaşıyor. Kendilerine ne öğretilmişse papağan gibi onları ezberlemişler. Ve Allah'ın öğretisine hem sırtlarını hem de kulaklarını çevirmişler ve tıkamışlar. Ve öğreten hidayetten nasibini almamış ki öğrenecek olan kişi nasıl hidayet erecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet ede. Osmanlı böyle bir şey, söz, bir tekerleme dillere pelesenk etmiş. Dini bilmeyen insanlar, Kur'an'da ne olduğundan haberdar olmayan insanlar din hakkında hakem kesiyorlar ve de hidayetin hasından habersiz insanlar hidayetin sahibine kafa tutuyorlar. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dünyada yaşıyoruz farkında mısınız? Şeytan kıs kıs gülüyor. İşte diyor, senin zamanında bu insanlar, ötekilere dini öğretecek olanlar işte bunlar. Sevgili kardeşlerim, küfrün, dalaletin, taassubun bataklıklarında kaybolmuş bir din öğretimi. Kur'an'la tamamen ilişkisini kesmiş insanlar, Kur'an'ın kendisine öğrettiğine bakmıyor. İnsanlar kendisine ne öğretmişler? Kur'an'ın bir furkan olduğunu unutmuş insanlar. Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği Kur'an'a aittir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve de biz o unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatlerini sizlere anlatıyoruz. Bu zavallı din adamıyım diye geçinen insanlar da bu konuda büyük kısmında ne yazık ki realiteden hiçbir işaret yok. Nasiplerini alamamışlar. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar dini kendilerine din öğretenden öğrenmek mecburiyetindeler. Onun için haklıdırlar. Dini bilmemekte mazurdurlar. Ama bir büyük yanlış çok açık bir şekilde görünüyor. Hem söylediklerimizi incelemek gereği duymayan, nasılsa yanlış bir şeyler, palavralar yazmıştır, nereden bilecek o Allah'ın kitabını diye nefsinin afetlerinden esinlenen insanlar bizim hakkımızda hüküm vermeye kalkıyor. Sevgili kardeşlerim, sadece onlar kendilerine yazık etseler bu çok önemli bir şey olmayacak.
Ama bu insanlar ilimsizliklerine bakmaksızın, Kur'an'dan haberdar olmadıklarına bakmaksızın, o kisvelerine rağmen, ilim kisvelerine rağmen bizim söylediklerimizin bir kıymeti olmadığını iddia etmiyorlar mı? İşte o zaman Allah'ın karşısında çok acıklı bir duruma düşüyorlar. Konumuz tövbe. O kardeşlerimizi hakkımızda her türlü iftirayı reva gören o insanları tövbeye davet ediyoruz. Bu akşamki konumuz, Ramazan'ın bu akşamki konusu tövbe. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Hem insanlar ilimden nasiplerini almasınlar, maddi bir. Hem o nasiplerini almadıkları ilimle kendileriyle beraber bütün bir toplumu cehenneme sürüklesinler. Hem de bu asırdaki hidayetin sahibini bir nevi sahtekar olarak düşünsünler ve düşünmekle kalmayıp bunu etrafa da söylemek cesaretinde bulunsunlar. Bunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar bir gün ölecekler. Öldükleri zaman bütün bu devirde yaşayan insanların veballerini de omuzlarına alarak ölecekler. Ölüp de Allah'ı gördükleri zaman, onun söylediklerini işittikleri zaman bizi tekrar geriye gönder ya Rabbi diyecekler ki Resulüne tabi olalım. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ah keşke falancayı dost edinmeseydim diyecekler. Beni Allah'ın yolundan saptırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar sadece kendileri inanmasalar, kendileri cehenneme gitmeyi hak etmiş oldukları için bir problem olmayacak. Fakat bu insanlar başka insanların kanına giriyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı denemelerini önlüyorlar. Hem de yalan söyleyerek. Bizim söylediklerimizi incelemek gereği duymuyor adam. Yetmez. O ayetlerin, söylediğimiz hidayet ayetlerinin muhtevasını da bilmiyor ve hiç utanmıyor ve diyor ki ben onun söylediklerini, yazdıklarını okudum. Hiç önemli şeyler değil. Siz onu dinlemeyin, beni dinleyin. Sevgili kardeşlerim, burada Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri devreye girer. Diyorlar ki cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu devirde yaşayan din adamları, onlara hidayeti bu kadar açık bir şekilde anlatmamıza rağmen incelemek gereğini duymuyorlarsa ve başka insanları uyarmamıza bir de engel oluyorlarsa, o zaman bu ayetin standartları içinde bu insanlar mutlaka tövbe etmeliler. Yaptıkları bu cinayetin
Bu kitle halinde bir cinayet. Katilden, fitne katilden daha beterdir diyor Allah-u Teala. Bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının fitnesi. Din adamlarının Allah'a karşı çıkması. Allah-u Teala bizim ağzımızdan Kur'an'ın onlar tarafından 100 seneler önce unutulan ayetlerini söylüyor. Biz yeni bir şey söylemiyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'ın nasıl bir İslam olduğunu söylüyoruz. Bütün sahabe Allah'a dilemişler. Allah'a dilemek Kur'an'da farz. Üçüncü basamak. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Mürşide tabi olmak Kur'an'da farz. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe. Ve ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Tabi olmak da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz Kur'an'da. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Gene yetmez. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsi Allah'a teslim etmek de farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmek de farz. Ve sizlere bu zavallı din adamı diye geçinen insanların hiç bilmedikleri bu Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Sahabenin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı hayatı size anlatıyoruz. Hayır, hadislerle değil, Kur'an'la anlatıyoruz. Kesin hükümlerle anlatıyoruz. Adamlar dinlemiyorlar bile sevgili kardeşlerim. Öylesine iblis onları bir tuzağa düşürmüş ki asırlarca önce din adamları Kur'an'ı bir kere onlara bırakmışlar. Kur'an mı diyorlar? O diyorlar. Tilavet edilir, kıraat edilir, okunur Kur'an. Okumanın da tecvidli okuması vardır. Öyle okumazsan 5 para etmezsin. İşte biz o 5 para etmeyenlerden biriyiz. Ama Kur'an'ı Allah bize öğretti. Sizlere ne söylüyorum anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhasından bahsediyoruz. 7 safhanın 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhayı da yaşamış. Hepsi Kur'an ayetleriyle sabit. Ve bunları size ispat ediyoruz. Bu adamlar onları okumak gereğini bile duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, din adamı olmak, omuzlarına vebal almak için hazır olmak demektir. Aslında bir açıdan onları mazur görebilirdik. Çünkü gerçekten Allah'ın bize öğrettiği bu ilim onlara, onların öğretmenleri tarafından öğretilmedi. Eğer Allah-u Teala bize de öğretmeseydi biz size öğretemeyecektik. Ama artık hidayet çağına girdik. Bize Allah-u Teala bu 7 safhanın 7'sini de öğretti. Hamdolsun ki sahabenin hepsini yaşadığında birer birer ayetlerle ispat etti. Biz size bunları anlatıyoruz. Hepinizi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve sahabenin yaşadığı İslam'a davet ediyoruz. Her söylediğimizi de mutlak olarak ispat ettik bugüne kadar. Öyleyse karşımızda olanlar, ayağınızı denk alın. Şu anda sizler Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Ve bunun vebali bütün bu insanları cehenneme sürüklediğiniz için son derece ağır bir vebaldir. Orada aklınız başınıza gelecek öldüğünüz zaman.
Ama o kadar insanı cehenneme sürükledikten sonra, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için tövbe konusundaki bu sohbetimizin başlangıcında daha şu din adına ahkam kesen ama hidayetin hasından bile haberleri olmayan bu zavallı insanları tövbeye davet ediyorum. Tövbe edin Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Ve Allah'ın bize öğrettiği o dini başkalarına öğretmemize de mani oluyorsunuz. Bunun son derece ağır bir vebali vardır. Bu vebali katlanmak mecburiyetindesiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Evvela söylediklerimizi inceleyin, okuyun. Ondan sonra bir şey söyleyebilecek haliniz var mı bakalım, görelim o zaman. Bugüne kadar o ihtarları gönderdiğimiz hiç kimse bize itiraz edemedi. Neden itiraz edemedi? Onların bilmedikleri şeyleri söylüyoruz. Neden itiraz edemediler? Çünkü Allah'ın öğretisiyle öğrendik biz onları. Karşımızda olanlar, hepinize sesleniyorum, hiçbiriniz bize itiraz edemezsiniz. Biz kendimizden bir şey ilave etmeden o sizin bilmediğiniz Kur'an'ı size öğretmekle vazifelendik. Bugün bu vazife bizim omuzlarımızın üzerindedir. Gazetelere beyanatlar falan vermekle bu iş olmaz. Hiçbir şeyden haberiniz olmadığı her sayfadaki her sözünüzden belli. Bilmiyorsunuz dininizi. Ve dininizi öğrenmekle mükellefsiniz. Bu sözlerim bütün din adamlarına değildir. Bir kısmı biliyoruz ki görüyorlar, doğruyu yakalıyorlar ama söyleyemiyorlar. Bu söyleyememeye de çok büyük anlamda bir mana veremiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Biz korkuyor muyuz? Tek başımızayız. Etrafımızdaki şu kadarcık insanla birlikte hepinize meydan okuyoruz. Bilmiyorsunuz dininizi diyoruz. Hani var mı bizimle beraber karşı karşıya çıkacak birileri? Gelin, davet edelim sizi buraya. 3 günlük konferans tayin edelim. Ya da Barkovizyon'la biz oraya ulaşalım. Karşı karşıya gelelim. Bakalım karşımıza hanginiz çıkabileceksiniz? Lafla peynir gemisi yürümez. Biz insanları Allah'a davet ediyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onların yaşadığı o 7 safanın 7'sine de sizleri davet etmekle vazifeliyiz. Bu Kur'an'ın farz emridir. 7 safanın 7'si de farzdır. Ve bir defa daha tekrar ediyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Söyler misiniz bize neyimiz yanlış? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe yanlış bir şey mi yaptılar? Bir inceleyin bakalım, davetimiz onun davetinin dışında mı? Size diyoruz ki hidayet çağı başladı diyoruz. Hidayet o gün yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İbrahim zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Hepsi de İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar. Başka bir din zaten yok. Siz dininizin farkında değilsiniz. Kalkmışsınız insanlara fetva veriyorsunuz. Bunlar bütün din adamlarına söylenmiş sözler değildir. Şu başka insanlara hakkımızda hayır o bilmiyor diyenleredir. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun bakalım. Bir kelimesine karşı çıkabilecek misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Din adamı olarak geçiniyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ruhunuzu
Ölmeden Allah'a ulaştırmaya mecbursunuz. Üzerinize Allah Teala bunu farz kılmış ve dilediğiniz anda sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Hem bilmiyorsunuz, hem de incelemiyorsunuz, incelemek gereğini de duymuyorsunuz. Bu ne kadar büyük bir vebal almaktır, farkında değil misiniz zavallı din adamları? Bir defa daha tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, hepinize hitap etmiyorum. Özellikle karşımızda olup da bizi karalamak konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan en zavallı pespaye problemlerle, en pespaye standartlarda bize saldıran o zavallı insanlara sesleniyorum. Sizi de kurtaracak olan gene biziz. Farkında değil misiniz? A benim zavallı kardeşlerim. Gene kurtuluşunuz bizim elimizde. Bizden öğreneceksiniz dininizi. O bilmediğiniz dininizi bizden öğrenmek zorundasınız. Başka bir alternatifiniz yok. Anlaşıldı mı efendim? Onun için bu tövbe sohbetinde diyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda yaptığınız o büyük gaf sebebiyle, büyük günahınız sebebiyle tövbe edin. İnceleyin. En ufak bir yanlışlık bulursanız hemen bizi uyarın. Utanmıyor musunuz? Hem incelemezsiniz, hem bilmezsiniz, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan caydırmak için özel bir gayret gösterirsiniz. Siz şeytana hizmetin dışında kime hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz? İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimizi. Bugün anlamasanız da yarın mutlaka anlayacaksınız. Ve utanç duyacaksınız yaptığınız bu büyük hatadan dolayı. Allah'tan af dileyeceksiniz. Belki de sizin yüzünüzden o zamana kadar milyonlarca insan cehenneme gitmiş olacak. Onların vebalini yüklenerek bir kısmınız öleceksiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Din adamı olarak geçinen insan evvela okur. Acaba ne söylüyor bu adam? Ben bu adamı karalamaya çalışıyorum ama acaba ne diyor? Hiç umurunuzda bile değil. Sizin için düşman olması lazım bir insanın sadece. Düşmanınız olması lazım ve sizin ona saldırmanız lazım. Efendiler, kendinize yazık ediyorsunuz. Burada bu konuşmayı yapan Allah'ın bugünkü çağının, hidayet çağının sahibidir. Bunun künhüne varabilmeniz için evvela ne söylüyoruz onu okuyun. Adresiniz verin, ihtarları gönderelim. On binlerce insana ihtar gönderdik bugüne kadar. Hiç kimse onların yanlış olduğu konusunda en ufak bir kelime kullanamadı. Anlamıyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz? Eğer biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyorsak, o yedi safayı size anlatıyorsak, kesin olarak ispat ediyorsak ki Kur'an-ı Kerim'de onlar yedi safayı yaşamışlar ve biz de sizi o yedi safaya davet ediyorsak, o zaman biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çağrının dışında ne söylüyoruz ki? Beni suçlamakla onu suçlamış olmuyor musunuz? Bizi suçlamakla Allah'ı suçlamış olmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz bunu yapmaktan? Bir defa daha söylüyorum. Allah'ın huzurunda tövbe edin. Yaptığınız büyük günahın acısını cehennemde çok ağır ödersiniz. Henüz vakit var. Söylediklerimizi incelemeden bize saldırmanız ahlaksızlık değil mi? Şeytanın emrinde olmak değil mi?
Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata davet ediyorsak, siz de hayır onun söyledikleri yanlış diyorsanız, o zaman siz kimin emrindesiniz? Onlar sahabe gibi olamayacaklarsa bizim çağrımız onun dışında bir şey mi? Kim söyleyebilir bunun aksini? Sadece Kur'an'ın standartlarında konuşuruz. Ve konuştuğumuz her şey mutlak Kur'an hakikatleridir. Hiçbiriniz gönderdiğimiz ihtarlara karşı çıkamazsınız. Çünkü onları bize Allah öğretti. İşte size bir tek sual, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Hayır, dilemediniz. Ve de Allah'a ulaşmak iyi dilemek de neymiş? Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz diyorsunuz, öyle değil mi? Ama gideceğiniz yer cehennem, ama dalalettesiniz, ama küfürdesiniz, ama hüsrandasınız, ama takva sahibi değilsiniz. Daha ötesi şeytanın kulusunuz. Daha ötesi şeytanın dostusunuz. Allah'ın dostu değilsiniz. Bunların hepsini ispat ederiz size. Öyleyse ne yaptığınızı zannediyorsunuz? A benim zavallı kardeşlerim. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de saldırmadan evvel bir okumak lütfunda bulunacaksınız gönderdiğimiz ihtarları? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet anlatmışsınız. Anlattığınız bütün hidayet tarifleri yanlış. Ne yapmak istiyorsunuz? O insanları Allah'ın yolundan men ettiğinizin farkında değil misiniz? Bakınız ne diyor Allah Teala sizler için? Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi, onlar diyor kafirdirler ve Allah'ın sebilinden men ederler. Siz şu anda bu davranış biçiminizle bize karşı çıkarak bütün insanları o sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Kat dallu dalalen ba'ida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dalaletiniz de onları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için uzak bir dalalet. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Sizler için söylüyor. O insanları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için söylüyor. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika. Allah onlara mağfiret etmez ve onları tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Anlamıyor musunuz? Hala bize çatmaya devam edecek misiniz? Bu bilgisizliğinizle, bu cehaletinizle hala karşımızda olmaya devam edecek misiniz? Farkında mısınız insanları neden men ettiğinizden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hayattan, İslam'ın yedi safhasından onları men etmek

verebiliyorsunuz. Yaptığınız şey mutlak olarak tövbeyi gerektirir. Bir defa daha tekrar ediyorum. Mutlaka tövbe edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz tövbeydi. Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin kendi kendine yaptığı günahları sebebiyle yaptığı tövbeden bahsediliyor. Buna alelade tövbe diyoruz. Kişi bir günah işler, pişmanlık duyar, nedamet duyar, nadim olur ve de ya Rabbi der, benim o günahımı bağışla, İnşallah ben bu konuda bir daha günah işlemeyeceğim. Allah Teala'dan devamlı o günah hakkında bağışlanma ister. Bu alelade tövbedir. Herkes böyle bir tövbeyi hayatı boyunca mütemadiyen yapar.

İkinci çeşit tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Burada o kişi Allah'tan mükafatlar alacaktır. Ama bunun için, mürşidin önünde yapılan tövbe için, sıralayacağımız standartlarda bir ehliyetin, bir liyakatin sahibi olmak lazım. Üçüncü tövbe ise, Allah'ın karşısında, Allah'ın söylediklerine uyarak, onun söylediklerini tekrar ederek, dikkat edin sözlerime, Allah'la baş başasınız. Allah Teala size söylüyor, siz de tekrar ediyorsunuz Allah'ın söylediklerini. Bunun adı tövbe-i nasuh'tur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede yazar. Demek ki Kur'an'da üç çeşit tövbe geçiyor. Tövbe hakkında hiç kimse hiçbir garantinin sahibi değildir. Günah işler, sonra da Allah-u Teala'dan tövbede bulunur. Ya Rabbi der, ben bu günahı işlemek istemiyordum. Şöyle şöyle sebeplerim vardı. Beni bağışla, bundan sonra hiç işlemeyeceğim. Vesaire vesaire. Ama hiçbir garantisi yok. Allah-u Teala bu konuda hem diyor ki, en büyük günahları işlemiş olanlar bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Ayet-i kerime. Hem de diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. İkisi de Allah-u Teala'nın ayeti. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Mevlana ne diyordu? 100 defa, 1000 defa tövbeni bozmuş olsan gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değil. Acaba bu tövbenin bozulması Mevlana tarafından hangi açıdan hükme bağlanmış? Sevgili kardeşlerim, öyle bir nokta var ki orada Allah Teala bütün günahlarınızı örtüyor. Öyle bir nokta var ki o örtmüş diye günahlarınızı, örttükten sonra bir de sevaba çeviriyor. Mevlana Kur'an'ın bu ayetlerini biliyor. Günahların örtülmesi konusundaki ayet Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani aslında Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir, davranış biçimini ortaya koyar. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ama bu anlattığım kişiler gibi, tövbeye davet ettiğim kişiler gibi, eğer başka insanların hidayetine mani oluyorlarsa, Allah'a

da tarafından katiyen seçilmezler. Onlar toplumun %10'dan çok daha küçük bir parçasını teşkil ederler. İnsanların %90'dan fazlası seçilir ikinci basamakta. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir, bilir ve görür ve o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Bu tecelli neticesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden bahsediyoruz. Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastasının üzerindeki kışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastasının mührünü açar. Kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve kalbinin içine idrak etmesi için kişinin ihbat koyar. Bu 7 tane işlemdir. Bu 7 tane işlemin her birinde o kişinin günahlarının 1/7 kadar bir miktarını kişinin sevaphanesine yazdırır Allah Teala. Kiramen katib melekleri bunu ezbere biliyorlar. Bunu derhal kişinin amel defterinin sağ tarafına yeşil rakamlarla yazarlar. Kişinin günahlarının aynı miktarı sevaphanesine yazıldığı için o kişi sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Nereden mi biliyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayeti kelimesinde diyor ki kimin sevap tartıları fazla gelirse onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinde mutlaka cehenneme, cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi ve 118. ayet-i kerimesi kişinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor eğer bu vasıftaysa. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala diyor ki kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn hepinizi en güzele ulaştıracak hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bütün günahları bu minval üzere örtülür. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta günahlar örtülmüştür. Ertesi gün ölse kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği hiç ameli yok, sıfır amel. Ertesi gün öldü, sevapları günahlarından fazla. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. O kişinin amelleri sebebiyle hiçbir derece kazanamaması söz konusu. Kimdir hüsranda olanlar? Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlar, amelleri boşa gidenler, gidecekleri yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, din adamı olarak geçinen bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Okumak gereğini bile duymuyorlar. Öylesine eminler ki o Allah-u Teala'nın yanında dalalette kalmalarına sebebiyet veren o ilimleriyle. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların görme hastalarının üzerine
gışabet çeker, göremezler. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idraki de mühürler, diyor Allah Teala. Ve aynı kişilerin kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Sevgili kardeşlerim, tövbe eden bir kişi Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Allah-u Teala tövbeyi dilerse kabul eder, dilerse etmez. Söylediğim gibi iki şeyi birden söylüyor. Garantisi yok kişinin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona sormaz bile günahlarını affedeyim mi diye. Allah-u Teala onun günahlarını mutlaka örttürür. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlarından fazla olmuştur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne oldu? O kişi Allah-u Teala'nın hep talepte bulundu. Ya Rabbi günahımı affet, ya Rabbi günahımı affet. Affedilmeyeceği belli değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bütün günahlarını örtüyor. Allah'ın bu hakikatlerinden bahsediyoruz size. A benim canlarım, ciğerlerim. A dinlerini bilmeyen zavallı saldırıcılar. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Devam edelim yolumuza. Bu kişiye Allah ulaşır kalplerine. Tegabün suresinin 11. ayeti kerimesine göre kalplerinin nur kapısını Allah'a döndürür. Kaf suresinin 33. ayeti kerimesine göre onların göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayeti kerimesine göre, bu kaseti alın, dinleyin, ayetlere birer birer bakın, bakalım ne söylüyoruz. Ha benim zavallı din öğretici kardeşlerim, kendinize ne kadar zayıf, zulmettiğinizin farkında değilsiniz. Size göre bizim hiçbir değerimiz yok. İncelemeden nasıl hakkımızda hüküm veriyorsunuz? Bu söylediklerimi alıp sadece bunları bir tahkik etseniz, Allah'ın ilminin sizinkinden ne kadar farklı olduğunu görmeyecek misiniz o zaman? Peki siz öğretemiyorsanız bunları bugün, biz bunları nereden biliyoruz? Nasıl oluyor da bütün insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna davet ediyoruz ve ancak bunları yapan bir kişi bu yola girebilir. Sessiz olun sevgili din adamları, Allah'ın karşısında mahcup olmayın. Evvela ilmi öğrenin. O öğrendiğiniz ilimle ne siz kurtulabilirsiniz ne de ilmi öğrettiğinizi zannettiğiniz o binlerce on binlerce talebiniz. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin kalbinde, kalbine giren yüzde iki rahmet nuru sebebiyle bu kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan herkese de Allah-u Teala farz olan mürşidine ulaşmayı emreder. Evet, mürşide ulaşmak farz. Farz olmadığını iddia edenler bizim mürşid hakkında yazdığımız ya da konuştuğumuz kasetlere bir göz atsınlar bakalım ne görecekler. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı noktada bir sürü mükafat olur. Derecelerden bahsediyoruz. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. O evvelce örtülen günahları var ya, o günahlar bir de sevaba çevriliyor. Şöyle diyor Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki o cehenneme gidenler cezaları arttırılarak orada kalacaklardır.
cezalarının işledikleri günahların artmasıyla artacağından bahsediliyor. Ama diyor kim tövbe eder de mürşidinde yapılan bir tövbeden bahsediyor Allah Teala. Mümin olursa, nasıl bir mümin? Kalbine iman yazılıyor. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olduğu zaman kalbine iman yazılıyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple imanı artan bir mümin oluyor kişi. Kim mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa her ikisi de tabiyetin kesin olduğunu gösteriyor. Tabiyet gerçekleşmiş. O zaman diyor Allah Teala, o zaman Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbe, mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Günahların sevaba çevrilmesi. Şimdi beraberce Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler, senin önünde diz çöküp tövbe etseler ve günahlarının affını dileseler bizden, günahlarını mağfiret etmemizi dileseler, sen de onlar için, onların günahlarının örtülmesini bizden talep et. O zaman diyor, biz her iki tarafında talebini yerine getirdiğimi getiririz. O zaman böyle olduğunu göreceksin diyor Allah Teala. Her iki talebi de Allah'ın yerine getirdiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını örtüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha o günahları affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde günahların sevaba tebdili açık bir şekilde yer almış durumda. Bir şart, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, devrine imamına da ulaşsa, o kişinin günahları sevaba çevrilmez. Hiçbir işlev yapılmaz haklarında. Başların üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Kalplerin içine iman yazılmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Buradaki tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. O tövbe günahları sevaba çevirir. İki ayet-i kerime, Furkan 70 ile Nisa 64, bunun kesin ispatıdır. Peki sonra ne olur? Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katını aşar. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman, 7 katın her birinde %7 fazıl birikir kişinin nefsinin kalbinde, nefs tezkiyesi yoluyla. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbinde %81 nurlar oluştuğu zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücutta Allah'a teslim olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar %100 yok olduktan sonra yerlerin melekûtu gösterilir, göklerin melekûtu gösterilir ve 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. Ve en son göstereceği yer Allah Teala'nın 7 kat gökleri gösterdikten sonra 7. katın 7. alemi olan İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'yı gören kişi için yeni bir olgu başlar. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime devreye girer. Allah Teala diyor ki, biz o gün kıyamet günü
peygamberlerimizle birlikte olanları mahzun etmeyiz diyor. Onların diyor günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve ya Rabbi derler bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Kişi nefsini temizlediği zaman evvela yerlerin melekûtunu görür. Ulu'l-elbab makamındadır. Göklerin melekûtunu görür. İhlas makamındadır. Ve tamam olunca 7. katın 7 alemi tövbe-i nasuha davet edilir. İşte bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi onunla başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki Allah'ın huzurunda o tövbe-i nasuh olsun. Yani nasuh, mensuh müessesesinin hüküm ferma olamayacağı bir nasuh tövbe. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin tövbesini değiştirmesi ancak bir sebebe dayalıdır. O da nefsinin kalbindeki afetler, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti tövbesini bozmaya zorlar onu. Ama ya bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, %98 fazıl, %2 de rahmet nuru o kişinin nefsinin kalbini tamamen doldurmuşsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın dizaynında feraha ermiştir. Orada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin o kişiye bir kurtuluş yolu çizmiştir. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlenmiştir ve 14 mertebede müzeyyen kılınmıştır. Tövbe-i nasuha davet edilince salah makamına geçer kişi. Velayetin İslam merdiveninin 28. basamağı, velayetin 7. kademesi, 7. safhası, velayet makamlarının da 7.'si ve salah makamında bu kişinin önce günahlarını örter Allah Teala, sonra ona salah nuru verir. Birincisi, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmekti. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdi. Ondan sonra günahlarını örter. Ondan sonra salah nurunu verir. Sonra da günahlarını sevaba çevirir. Bu kişi irşada ulaşmıştır. Kendisine irşad edilmek açısından ulaştırılan bütün muhtevayı almıştır. İrşad edebilmek için, irşad etmek kendisine aldığı ilim açısından irşad edebilecek seviyeye gelmiştir. Ama henüz iradesini teslim etmemiştir. Bu sebeple irşad makamına tayin olunmaz. Ve orada günahları sevaba çevrilince Allah Teala onun iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin eder. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin olsun, sahabe dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan bahsediyoruz. Onların hepsi irşad makamına ulaştılar. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor sabikun el evvelin. Kimmiş? Onlar kimmiş? Ensara ve macirine tabi olanlar. İsimleri ne? Tabi'in. Peki tabi'ine tabi olanlar daha sonrakiler, isimleri tebe-i tabi'in. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Öyleyse hepsi tövbe-i nasuhunu mutlak olarak gerçekleştirmişler. Vaktiyle sevaba çevrilen günahları bir defa daha affedilmiş, bir defa daha sevaba çevrilmiş. İşte nasuh tövbe böyle bir tövbe. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bir alelade tövbe var Kur'an-ı Kerim'de. Bir mürşidin önünde yapılan tövbe var. Bir de nasuh tövbesi var. Allah'ın huzurunda yapılan tövbe. Bize hakkımızda hiçbir kanaate sahip olmadan varsayımlara dayalı olarak çatan bütün insanlara bu ihtarımızdır. Kendinize yazık ediyorsunuz. Bizim söylediklerimizde Allah'ın söylediklerinin dışında hiçbir şey bulamazsınız. Ve biz sadece bir vasıtayız. Bizi konuşturan O'dur. O zaman Allah'a karşı bir savaş açtığınızın farkında mısınız? A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insan adı verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasından da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak arası hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış.
anda da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Ava Hayat suya arınır. Sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beyaz ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o
muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakin gayri vayid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Görme asanızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hassanızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani
günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince
size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, 33. ayet-i kerimesi gereğince. Nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız.

Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden, kalbinizden nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah-u Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah-u Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asırda

Osmanlı dahil. Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetini vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katında gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır.
Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle yedi tane gök katını geçen ruhunuz, yedinci gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitetil Münta'ya ulaşacaktır. Sitetil Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu.
Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa, o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri, sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha
ve az salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillah. Udu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve ed-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtüh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ilehi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah-u Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah-u Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56, bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye ithaf edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş. Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günah hanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek.
Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim. Sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem olduğu için biz elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz. Ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cenneti kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni, koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah Teala yerlerin melekûtu diyor. Yerlerin sırları diyor. O sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor. Ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş. Dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk
o gün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir. İslam'ın yeniden dizayn edilmesi, Kur'an temeline dayalı olarak dinde zorlama yoktur esasına dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fid dini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Ve İslam alemi yeniden yapılanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarında yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikamette taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini
yerine getirmemizi istemesi ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek, gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde, hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul albab ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sevgili din öğreticilerimizin Kur'an'dan yana nasipleri olmadığı cihetle bu anlattıklarımızın hiçbirisi onlara bir şey söylemez. Ayetlerle anlatmakta pek fazla bir işe yaramaz. Daha doğrusu şimdiye kadar yaramıyordu. Ama bundan sonra yaradığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimizi emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı
söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki, sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın mutlu olması, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk, bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz.

Mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor, nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş, ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş, nefsiniz onu işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana kendime Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalaletteler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazılla ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde. Başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi. Böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar. Sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri

Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti. Bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz. Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi ikincisini mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 58'de. İnna Allaha ya'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman
25. basamak, Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salah makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah-u Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah-u Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Hidayet çağının giriş kesimi tamamlanmıştır, kapanmıştır. Artık gelişme çağındayız ve çok yakın bir gelecekte her şey kesin olarak ortaya konulacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. 3. basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? 1. O kişi 3. kat cennetin sahibi oldu. 2.
o kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu, sahabe hariç. Tabi'in hariç, tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah-u Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısına nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49+2 %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan, hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar, konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Gazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsinizle cihattır.
Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti, sizlerle bir yarenlik yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hamd ve şükür ederiz Yüce Rabbimize ki bize bunları bahşetti. Sizlerle her gün sizin aranızdan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizin için olan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizi mutluluğa çağıran birisi olarak varız. İşte o birisi bir Allah dostu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o bizi kendisine dost kıldı. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Azatsız köle kıldı. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu kölelik devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu Allah'a köleliğin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak çok kolay değil. Nasıl başlıyorduk? Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sonra hayran olursunuz. Hayranlığınsa nihayetinde Allah'ın azatsız kölesi olmak vardır. O yaratandır. O kölenin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Görmek, yaşamak lazım. Kelimeleri sığmaz ki. Anlatılamaz ki. Onu sevmek, ona aşık olmak, hayran olmak, onun tarafından köleliğe kabul edilmek, kainattaki en büyük şereftir. Allah'ın kölesi olmak, o noktada sizin iradenize ihtiyaç yok. İlahi irade, cüz'i iradeyi vesayeti altına alıyor. Burada vekalet yoktur. Burada vesayet vardır. Onun tarafından idare edilmek, onun tarafından her yaptığınızın yaptırılması. İşte o her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor sözümüz buna dayalı sevgili kardeşlerim. Sahibimiz o. Her şeyi en güzel standartlarda gösterir ve yaşatır. O Allah, kainatı yaratan, altı alem yaratan ve rahmeti ve ilmiyle de yedincisi olarak o yaptıklarını, vücuda getirdiklerini kuşatan Allah. Ne istiyor sizlerden? Allah Teala sizlerden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuzdan başka ne istiyor ki? İstediği bir tek şey var. Hepinizin sadece mutlu olmanız. Bütün o peygamberler, resuller, şeriat kitapları, sohbet kitapları,
Bunların hepsi sadece biz insanların mutluluğu için indirildi. Arkasında başka hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Peygamberlerine indirdiği bütün şeriat kitapları sadece bu mutluluğu sağlamak için indirilmiştir. İnsan doğar, yaşar, yaşlanır ve ölür. Ya da üç kelimeyle doğar, yaşar, ölür. Bir hayat biz istesek de istemesek de Allah'ın kader çizgisi üzerinde sonlanacaktır. Hitam bulacaktır. İşte Allah Teala hepinizin bu hayatı sonsuz bir mutluluk içinde yaşamanızı istiyor. Sizler ne kadar mutlu olursanız sizi sonsuz seviyede seven Allah, o da sizin mutluluğunuz sebebiyle mutlu olur. Yarattıklarını mutlu görmek ister. Onun için yaratır. Bir kısım insanlar bu mutluluğa liyakat gösterirler. Bir kısmı göstermezler. İşte bizim naçizane tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, o liyakat sahipleri olun. Yani layık olanlar. Yani arabayı çekenler, arabanın içindekiler değil. Öyleyse gecenizle, gündüzünüzle başka insanlara mutluluk vermek için yaşayın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluk verebildiği insanların en az iki katı mutluluğu yaşar. Allah'ın kanunu bu. Kim başkalarının mutluluğu için yaşarsa, kim başkalarının mutluluğuna kendini adamışsa, o kişi mutluluk verdiği kişinin mutluluğunun iki katını yaşar. Hem Allah o kişiye mutluluk verir, hem de ruhu nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, herkes dostunuz olsun. Sakın insanlara, size bir görev verildiği zaman tahakküm etmeyin. Ne yazık ki insanın benliğinde çok derin bir yerleşik dizaynı var tahakkümün. Ne zaman sevgili kardeşlerim, kime bir yetki verdiysek, arkasından bu yetkinin sahibi olan kişinin eline geçen her fırsatta etrafındaki kişilere tahakküm ettiğini görüyoruz. Yani Allah'ın emirlerinin, onlara tebliğinin ve onların severek yaptıkları o emirlerin ötesinde üstünlük duygusunu onlara kabul ettirebilmek için nefsinin afetlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Herkes de başlangıçta böyle oldu. Nadir kardeşlerimiz kendilerini bu tahakküm denen canavardan kurtarmayı başardılar. Ama onların sayıları az sevgili kardeşlerim. Öyleyse
kendinizi tanıyın. İbret aynasında kendinize bakın. Ulul emr kardeşlerimiz. Eğer etrafınızdaki insanlara tavır koyuyorsanız, onların söylediklerini, hedeflerini gerçekleştirmekte onlara yardımcı olmak yerine onlara engel oluyorsanız, sırf onlardan üstün olduğunuzu onları ispat etmek için, o zaman size soruyoruz, ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz Allah'ın yoluna mutlu olmak için girdiniz, öyle değil mi? Neden mutsuzsunuz? Arkasında ne olduğunuzu ne diyorsunuz? Sadece siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi etrafınızda kim varsa onların hepsine size Allah ne kadar imkan verdiyse onun hepsini kullanarak mutluluk ulaştırmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna vakfetmelisiniz. Ancak böyle huzuru yakalayabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. O zaman hiçbir şey sizi yıldıramaz. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala kainatı, ilahi kudret her noktasında belli oluyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutluluğu için görevlendirildik. Başkalarına mutluluk yerine mutsuzluk verenler, nefslerinin zebunudurlar. Nefslerinin ve dolayısıyla o nefsin arkasında bulunan nefsi kullanan şeytanın veya daha geniş bir tabirle tağutun, insan ve cin şeytanların hegemonyası altında o kişi hem kendisini mutsuz eder hem de başka insanları. Davranış biçimlerinize dikkat edin sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerinizin arkasında sakın nefsiniz olmasın.

Düşünün sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Bu dünyada tecrübe geçirmenizden de bu dünyada yaşamanız uygun görüldü. Bu dünyada teçhiz edildiniz. Cihazlandınız. Bu dünyada yaşamanın şartlarına sahip kılındınız. Evvela Allah'ın Rahman esması bu dünyayı sizin için yaşanılır bir hale getirdi. Sizin yaşamanız için oksijen lazım. Rahman esması ağaçları vücuda getirdi. Allah'ın ilahi kompütürü sünnetullah eliyle. Onların yaptığı klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla onlar karbonhidratları oluştururken oksijen açığa çıkardılar. Hala ve kıyamete kadar da bütün bitkiler oksijen açığa çıkarmaya devam edecekler. Güneşin ışıklarının var olduğu sürece. Öyleyse her şey, her varlık bir görev yapıyor. Bir hedefe dayalı olarak yaratılmış. Siz de sevgili kardeşlerim, her biriniz başka insanların mutluluğunu sağlamak üzere yaratıldınız. Ki siz mutlu olasınız. Ne zaman kendini akıllı zanneden bir sürü insan bunun tam tersi yoldan hareket ederse, nefsinin afetleri devreye girerse, ve insanlara hükmetmeye, nefsinin afetlerini de devreye sokarak hükmetmeye kalkarsa, o mutsuz bir insan olur. Bunun çözümü yoktur. Kişi nefsinin kölesi olmaktan kurtulmadıkça, tahakkümden kurtulmadıkça mutluluğa asla ulaşamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, buraya bizim yanımıza mutlu olmak için gelmediniz mi? Peki bu yaptıklarınızla Allah'ın size sunduğu mutluluğu elinizin tersiyle itmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakın göklere, masmavi bir gök göreceksiniz. Beyaz bulutlar, denizin koyu mavisi, etrafınızdaki ağaçlara, çiçeklere dikkatle bakın. O farkına varmadığınız güzellikler etrafınızı kuşatmış vaziyette. Sıyrılın. Dünyanın üzerinizdeki ezici atmosferinden Allah'a kul olun. Allah için yaşamaya başlayın. O zaman Allah Teala dünyanızı değiştirecek. Diyeceksiniz ki aynı gök, aynı bulutlar, aynı deniz, aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Evet, %100 haklısınız. Ama artık onları başka renklerde, çok daha güzel hüviyette görebileceksiniz. Çünkü onlar hakkında hüküm veren sizin hüküm ferma olduğunuz kendi iç dünyanız.
onu nasıl çalıştırırsanız o standartlar altında yaşarsınız. O yukarıdaki sizin hepinizin, istisnasız hepinizin sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratıldınız. Bakın ne diyor? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bazı saflar, buradaki liyabudun, kul olmak için ifadesini, ibadet edesiniz diye şeklinde algılıyorlar. Yani bütün insanlar dünyaya Allah'a ibadet etsinler diye gönderilmiş. Benim sevgili tontonlarım, şu dinlerini bilmeyen zavallı kardeşlerim ve din alimi geçinen zavallı kardeşlerim, işte siz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Öyleyse işte bunlar ibadetler. Öyle değil mi? Hepiniz bunları yapmıyor musunuz? O zaman size bir soru sormayacak mıyız biz? Neden mutsuzsunuz? Biz neden mutluyuz da siz neden mutsuzsunuz? Hani Allah Teala insanları ibadet için yaratmıştı? İşte yapıyorsunuz ibadetinizi. Hep huzursuzsunuz, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Çatacak adam arıyorsunuz. İbadet etmeyen insanlardan ibadetinizin dışında ne farkınız var ki? Ama eğer orada durur da şu ibadet etmekle kul olmak arasındaki farkı, abd ve abid farkını, abd kul, abid ibadet eden, ikisini de kulluk etmek parantezine alan sizler, çok büyük bir hatanın içinde değil misiniz? Mal meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Biz neden mutluyuz? Siz ibadet ediyorsunuz, biz sizden çok daha fazla ibadet ediyoruz. Siz 5 vakit namaz kılarsınız, biz 7 vakit kılarız. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Her gün mutlaka, eğer bir yerde kalıyorsak, mutlaka bir tane de hamd ve şükür namazı kılarız. 4 rekat. Eğer bir başka yere girmişsek, gitmişsek, ulaşmışsak, oranın bereketi içinde bir tane kılarız. Bir üçüncü yere gitmişsek, bir tane daha orası için kılarız. Bizim kardeşlerimiz hep bizim gibi sonradan adam alan insanlardır. Akılları başlarına neden sonra gelenler? Biz öyleyiz. Ama ibadet diyorsanız bunun hasını biz yaparız. Şu dünyada en çok namaz kılan insanlarız. Öyleyse düşünün ki bu standartlara ilaveten yeni giren kardeşlerimiz her gün 2 günlük borç öderler. Daha sonra giderse nafile namaz olarak bir kuşluk sünneti bir de teheccüd sünneti kılarken gene bir günlük aynı zamanda borç ödemiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki öyle değil, sizin bildiğiniz gibi değil. Sadece ibadetle olmuyor. O zaman ne var acaba Kur'an-ı Kerim'in bu sır dolu dünyasında sizin mutsuzluğunuza, bizim mutluluğumuza sebebiyet veren ne var? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman
çok açık bir şekilde görünüyor. Siz kitaplarda yazılı olan İslam'ı yaşıyorsunuz. Biz Kur'an'da yazılı olan İslam'ı yaşıyoruz. Siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Biz ibadet etmekle kalmıyoruz. Allah'a kul olmanın standartlarındayız. Peki nerede fark? Daha baştan başlıyor. Sevgili kardeşlerim, din adına hüküm ferma olanlar hepiniz Kur'an'ı unutmuş durumdasınız. Kur'an'ın aktif hükümlerini, emredici hükümlerini, emredici ve kurtarıcı hükümlerini uygulamıyorsunuz. Uygulamamakta da haklısınız kendi cephenizden. Çünkü onları size öğretmediler. Herkes sadece bildiğini öğretebilir. Siz de tabiatıyla bildiğinizi öğretiyorsunuz. Bu noktada, yani sadece öğrenilenlerin öğretilebileceği noktasında tamamen haklısınız. Ama sevgili kardeşlerim, din öğreticileri, bu öğrettiğiniz şeyle ne siz mutlu olabiliyorsunuz, ne de onu öğrettiğiniz insanlar, öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Öyleyse neden siz mutsuzsunuz da biz mutluyuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü biz Kur'an'ın bütününe ittiba ediyoruz. Bütününe tabi oluyoruz. O bütünde 7 tane safha var tam. Tam 7 safha. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hala büyük kısmınız Allah'a ulaşılamaz olarak görürler. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde kendini ulaştıracağından bahsediyor insanların ruhlarını. İşte açık ve kesin değil mi? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Bu öyle bir olgu ki öğretimin her devresinde İblis sahneye çıkabilir. Bir kısmını Allah ulaşılamaz standartları içinde aldatır. Bir kısmını insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür masallarıyla aldatır. Bir kısmını hayır biz Allah sizi Allah'a kul olasınız değil, Allah'a ibadet edesiniz diye yarattı diye aldatır. Ama insanların akılları başlarına bir türlü gelmez. Sevgili kardeşlerim, hala idrak etmiyor musunuz? Allah'ın hakikatlerini size öğretmekle vazifelendirildik. Ne olur biraz açın kulaklarınızı. En azından söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin. Buna 2 sebepten mecbursunuz. Bir, eğer biz size yanlış şeyler söylüyorsak, hemen yanlışlarımızı yakalayıp yüzümüze çarpmak için. Ama bunu denediler. Ve baktılar ki Allah'ın bize öğrettiği her şey onun öğretisi olduğu için bütünüyle doğru. Biz sizlere sizlerin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Bunda haklı mısınız? Haklısınız bilmemekte. Çünkü siz onları öğrenmekle vazifeli oldunuz. Okullar size sadece öğrendiklerinizi öğretti. Mutlu olamadığınızı gördünüz. Düşünmüyor musunuz? Bunun arkasında başka bir şey olması lazım.
insanları mutluluğa ulaştıracak olan başka bir şey. İşte o başka bir şey bize verilmiş durumda. İşte din kültürünüz çok geniş bir dizaynda fıkıh ilmini içeriyor. Onun ötesinde öğrenmeniz lazım gelen şeylerin asli unsurların sahibi değilsiniz. Ki mutluluk fıkıhta değildir. Mutluluk onun arkasındaki o öğretilmeyen ilimdedir. Görmüyor musunuz? Arkasında şeytan var. Şeytan size münkerle ve fuhuşla emredebilmek için o ilmi sizden saklamayı başardı. Hele şu kahvemden bir fırt çekeyim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak gerçekten bir büyük mutluluk. Evet, ne diyorduk? İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha ve size o öğretilmedi. Şimdi o bilmediğiniz bir şeyse ve siz onu bilmediğiniz için mutsuzsanız ve biz size onu öğretiyorsak, o zaman öğretim mevkiinde olanların bu öğrettiklerimizi kendilerine mal edip başkalarına da öğretmesi gerekmez mi? A benim canlarım, ciğerlerim. A benim sevgili din öğreten kardeşlerim. Sizlere ihtarlar gönderdik. Dedik ki, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Üzerinize defaatle farz kılınmış. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiküm azab ediyor Allah Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani bir, ruhunuzu teslim edin. 22. basamak. 2, fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. 3, nefsinizi teslim edin. 27. basamak. 4, iradenizi de teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Allah Teala sizlerden bunları istiyor ama sizlere bu öğretilmediği için siz onları bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için topluma öğretmeniz de mümkün değil. O zaman bir hata yaptığınızı şimdi kabul etmeyecek misiniz? Biz bütün üniversitelere mektuplar yazıp da sizleri davet etmedik mi? Gelin, 3 gün süreyle sizinle Pamukkale'de beraber olalım. 3 günlük bir seminer düzenleyelim. Bütün konuları tezekkür edelim. Ve de doğruları yanlışları bir dostluk havası içinde birbirimizi severek gerçekleştirelim demedik mi? Hepinize, hem öğretim üyelerine hem üniversitelerin bizatihi yönetici kadrosuna yazmadık mı bunları? Sizlere müracaat etmedik mi? Kabul etmediniz.
O andaki düşünce standartlarınız, biz dinimizi biliriz tarzındaki düşünceleriniz, o güzelliğe beraberce ulaşmamıza mani oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticiler, biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizden nefret etmeyiz. Biz sizi sadece severiz. Allah Teala'nın bize öğrettiği ilimle hepinizin kurtulması yeterli değildir öğretimiyle olarak. Siz başkalarını da kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilimle mücehhez olmalısınız. Eğer bizim öğrendiğimiz bize yeter, biz senin ilmini öğrenmek istemiyoruz diyorsanız, bilin ki bu bizim ilmimiz değildir. Bu Kur'an'dır. Sizin ilminizdir. Ve siz, sizin ilminizi sizin dışınızda olan birinden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bu konuda bizi seçmişse, bu bizim için kainatın en büyük şerefidir. Ama bu sizin bizi sevmemenize sebebiyet veriyorsa, bu sevgisizlikte yalnız kalmayacak mısınız? Allah dostlarını sevmeyenleri sevmez. Biz Allah'ın dostuyuz. O bizi dost seçti. Bize risalet verdi, biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek mecburiyetinde değil misiniz? Neden susuyorsunuz? Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisinde Kur'an'a uymayan hiçbir şey yok. Ve siz onları bilmediğiniz için cennetten kendinizi mahrum ediyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehenneme gitmeyecek mi? Siz dilemiyorsunuz. Yetmez. Bunları öğrenip de başkalarına öğretmek şöyle dursun. O söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettiğiniz zaman bir kısmınız bize karşı düşmanca tavırlar alıyor. Bu şeytanla işbirliği yaptığınızın ifadesi değil mi? Nefsinize, nefsinizin afetlerine tabi olmuyor musunuz o zaman? Biz el ele, gönül gönüle beraberce şu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak mecburiyetinde olanlar değil miyiz? Madem ki din konusunda öğretim üyesisiniz, göreviniz insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Göreviniz kendinizi de mutluluğa ulaştırmaktır. Ve eğer bizim söylediklerimizi dikkate almazsanız, ne siz ne de öğrettiğiniz insanlar mutlu olamazlar. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? O iblis size hükmediyor. Hükmediyor size. Bütün insanlar tağutun devamlı olarak kendilerine yön gösterdiğini, yol gösterdiğini, istikamet verdiğini ne yazık ki bilmiyorlar.

Nedir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk varken yetmez. Öğretim üyelerinin kendilerini düşünü yaparak başka insanları da mutluluğa ulaştırmak suretiyle onun da hazzını yaşamaları mümkünken öğretim üyelerinin Allah'a ulaşmayı dilemeyerek başkalarına da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür diyerek bunun adı şu andaki mana itibariyle yalan söylemektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin söylediğinin tam tersini iddia etmektir. Tamam, kabul ediyoruz. Size öğretilen ilim öyleydi. Ama elinize gelen ihtarlara Allah'ın karşısında adil olarak bakmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizin kurtuluşunuz için değildir sadece. Sizin vasıtanızla bütün insanların kurtuluşu içindir. Siz oradaki hakikatleri gördüğünüz, bildiğiniz, itiraz edemediğinize göre kabul ettiğiniz noktasından yola çıkarsak, bunu başkalarına ulaştırmamanın vebalini yaşıyorsunuz. Ve bunun hesabı sizden sorulur Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta hem sizin mutluluğunuz, neden sizin mutluluğunuz diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gideceğiniz yer cennettir. Eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kurtuluşunuz yok. Cehenneme gideceksiniz. O zaman o yıllar süren üniversite hayatınızda, master hayatınızda, doktora hayatınızda, asistanlığınızda, doçentliğinizde, profesörlüğünüzde, o harcadığınız yıllar boyunca aldığınız ilmin sizi hiçbir yere, en azından Allah'ın cennetine ulaştıramadığını görmek sizin tüylerinizi diken diken etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Bu insanlar sizden bu ilmin gelmesini bekliyorlar. Size inanıyorlar. Ve siz onlara mutluluk ulaştıramazsanız, doğruları söylemekten kaçınırsanız görevinizi yapmamış olursunuz. Hayır, sizin göreviniz öğrendiğiniz ilmi öğretmek değildir artık. Size başkalarının öğrettiği ilmi öğretmek değildir artık. Bugün öğrendiğiniz doğruları öğretmektir. Müfredat programınızı buna göre yenilemek mecburiyetindesiniz. İnsanların yazdığı kitaplar değil, Allah'ın Kur'an'ı önemlidir. İnsanlardan her kim olursa olsun, onun yazdığı kitap hiçbir zaman Kur'an'dan ileri geçemez. Ama bir kısmınız bazı kitapları Kur'an'dan daha ötede tutuyorlar ve o kitapları okuyarak Kur'an'ı o kitaplarla yargılıyorlar. Oysa ki Furkan Kur'an'dır. Her şeyi Kur'an'la yargılamak mecburiyetindesiniz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple diyor ki, benim hadislerim olacaktır ileride ve bu hadisler tartışılacaktır.

Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi hepinize sesleniyoruz. Hepiniz, bütün insanlar, hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Bunun için dünyaya getirildiniz. Dünyada verilen bu gezegende yaşamanızın arkasında bu dünya şartlarında mutlu olmanız yatar. Bu hakikati hiç unutmamalısınız. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başka birini aramayın. Sadece kendi davranışlarınız sebebiyle mutsuzsunuz. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer söylediklerimizi, yani Allah'ın bize sizler için öğrettiklerini, sizlerin mutluluğu için öğrettiklerini eğer gerçekleştirmezseniz ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz ne de cehennemden yakınızı kurtarabilirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Mutsuzluktan mutluluğa geçiştir, cehennemden cennete geçiştir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hasan'ın bu sözünü, niyet amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? İşte en kesin şekilde karar vermeniz için bir misal size, 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşında sorumluluklarının farkına varmış, İslam'ın 5 şartını da ölene kadar geçen 65 sene boyunca her gün gerçekleştirmiş. Her gün 5 vakit namazını kılmış. Ramazanlarda oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş ve de düşünüyor acaba Allah-u Teala bizi cennetin hangi katına alır ki? Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın cennetine girememez, giremez sevgili kardeşlerim. 65 yıllık ibadeti Allah-u Teala tarafından değerlendirilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Yani dereceye girmiyor amelleri. Ve cennete girmenin şartı kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Bu kişi dereceleri kazansaydı amellerinden kazanacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin amellerinin kazancı onların amel defterinde bir değer ifade etmiyor. Neticede Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olandır. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse onların amelleri heba olur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
Ve onun dilemediği için, sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için amellerinin hepsi heba oluyorsa, boşa gidiyorsa, en azından bu hakikatin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Ne yazık ki insanımızın çoğunun buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok zor bir şey mi istiyor insanlardan? Sadece bir dilek, bir hiç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şu anda bizim insanımızın çok büyük bir kısmı hala inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri Allah'ın öğrettiği biz, insanımızın büyük kısmının, çok büyük bir kısmının, bütün bu çırpınmamıza, didinmemize, uğraşımıza rağmen, gözümüzün içine baka baka, hayır biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz, dilemeyeceğiz şeklindeki iç dünyalarında yankılanan ses, bu kardeşlerimizin sesi değildir. O ses sizlerin sesi değil sevgili kardeşlerim. O ses şeytanın sesi. İnsan ve cin şeytanların sizleri kandıran o insan ve cin şeytanların sesi. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse o şirktedir diyor. Gideceği yer cehennem şirkte olanların. Kim bize ulaşmayı dilemezse diyor, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, o diyor, takva sahibi değildir. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o küfürdedir, yani kafirdir diyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o hüsranda olanlardandır. Kim bize ulaşmayı dilemezse, o tağutun dostudur, bir, ve tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur diyor Allah-u Teala. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tağutun kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Ama her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu dileğin kalpten söylenmesi, kalpte olan bir dileğin Allah'a ulaştırılması kaydıyla, o kişiyi dalaletten de kurtarır, küfürden de kurtarır, cehennemden de kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtarır. Küfürden de kurtarır. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Sizlere Allah'ın hakikatlerini daha nasıl anlatalım? Keşke mümkün olsa da hepinizin kalbini açıp içine o Allah'ın talebini yerleştirebilsek. Allah'a ulaşmayı hepinize diletmek mümkün olsa, hepinizin kitle halinde Allah'ın cennetine girmenizin Allah-u Teala'yı ne kadar memnun edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz
Allah'a ulaşmayı dilemeyerek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor durumdasınız. Ve Allah sizler için hüzün duyuyor. Çünkü bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Cüz'i irade, kişisel irade Allah Teala'nın dizaynında önemli bir faktör. Olmazsa olmaz şartı insan olmanın. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu söylediğim standartlardan kurtulmanız mümkün değildir. O zaman geri kalan her şeyi bırakın bir tarafa. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ne yaparsanız yapın, cehennemden kurtulamazsınız. Bu dünyada mutlu olmanız da mümkün değil. Çünkü devamlı olarak şeytan tarafından emredileceksiniz ömrünüz boyunca. Ve hep aynı aldanışın içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizi zanneteceksiniz iblisin size olan telkinlerini. Bu sebeple bütün insanların kendi düşünceleri zannetmesi sebebiyle şu anda insanımızın çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehennemden kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilen bizler hüzünle o kardeşlerimizi seyrediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallı öğretim üyelerini, zavallı din adamlarını ve zavallı halkımızı. Sevgili kardeşlerim, bu hüzün bizim içimizi dağılıyor, biliyor musunuz? Ve hala sizlerin çoğu inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sırf şeytan bize inat olmak üzere bunu size yaptırıyor. Ve cehenneme gideceksiniz. Unutmayın. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın bizim vasıtamızla söylettiklerine değil de bir defa daha neden şeytanın, insan ve cin şeytanların tağutun söylediklerine tabi oluyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Bir tek dilek ve cehennemden kurtuluş. Ama çoğunuz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İnşallah sözlerimizi dikkate alırsınız da mutluluk sohbetinin insanları ulaştırması lazım gelen cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna hepiniz ulaşırsınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asr-ı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. 7 kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret, bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam içinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah-u Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onları ve onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuz eden bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizinle aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından, bizatihi iblis tarafından, her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İç dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez, arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben
şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için, din bilgisiyle Kur'an ne yazık ki zamanımızda çok açık bir farklılık gösteriyor. İnsanlar mutsuz, bu söylediklerimin hiçbirinden haberdar olmayan koskoca bir öğretim kadrosu dünya üzerinde görev yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkınını, yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki, umamam diyor yavrum, Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki, Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı
yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunîb. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi, o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle, o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: "Onlar ki diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele." Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar.
Ne olmuşlar, kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazla seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa, bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemekle, dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten, başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse
Mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için, mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah-u Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amene olan, amene ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah-u Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler diyor Allah-u Teala.

lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur diyor Allah Teala. Şimdi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ameni olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekûn." Ona yettekûhu. Ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve kumussalat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münip olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münip ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görülüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer amenü tabiriyle ifade ediyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. Münibine, orada Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular. Amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi

olmuşlardır diyor. Amel olanlar da birinci takvanın sahibi, münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amel olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Amenü kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar söylediklerinin irşade mütalik şeyler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekineti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala diyor ki sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. O insanların işitebilmesi için Allah-u Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, biz onlara furkanlar veririz. Ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahları ile sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor.
11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor. Ve ruhu yedinci gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitre-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı arttırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip, Allah-u Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız.
Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi size ait değil, ona ait. Yukarıya ait, Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan Ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah-u Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfzeden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kitle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah-u Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, üç tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki dört tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın yedi safhadan ve bu yedi safhanın içindeki dört tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın beş şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. ...8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, beşin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi, inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür, palavrasına İnananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. Bu kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safa, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti ve cin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz. Korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddüdlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

de inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğuysa, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması.

Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır. Devamlı kesintisiz bir mutluluk. İç dünyada nefsin afetlerinin tamamen yok olması, bu afetlerin tamamen yok olduğu noktada faziletler nefsin afetlerinin yerini alacaktır. Fazıllar. Eğer nefsin afetlerini hepsini yok etmişseniz, siz erdemli, faziletli bir insan olursunuz. Fazıllar sizi kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir vetiri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikle yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytanın talep

ile nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık, nefsiniz. Öbür taraf tamamen aydınlık, ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüz de o kadar aydınlık. Aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık. Denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasletlerle %100 dolu. Gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahseni takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn. Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette. Ya ruhunuzun hasletleri? Orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasletleri Allah Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasletleri Allah Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sürgit devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükunun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir.
tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamın eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin afetlerinin tamamen tasfiye edildiği noktada İçinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İç dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah-u Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah-u Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün. Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah-u Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından, hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı, ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Vezkür ismin Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak. Sizi hidayet erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir vetrinin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar.
irşat makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden, o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan, kalbinizdeki mührü, mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıya indirir. Zülmani kapının üzerindeki yere yerleşir Zülmani mühür. Karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Zikir yaptığınız süre o anda kalbiniz, diyelim ki daha yeni başlıyorsunuz zikre, nefsinizin kalbi kapkaranlık. %100 afetlerle dolu. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine gelince kuvvet onlardadır. Ve bu göklerden gelen hızla kalbinize dolan nurlar kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir kesafette, konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan İman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak görür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? %2 sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında, nefsinizin kalbindeki nurlar, bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis size tesirini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü imkanı daralmıştır. Sizi elinden kaçırmak istemez. Ve bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi vardır. Zikriniz 33 bindir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. İç dünyanızda kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga %50 azalmıştır. Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanı da nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bunu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar
%71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'in ötesinde süratle artmaya başlar. Siz zikrinizi günün yarısından daha öteye taşırdınız. Bunun oranı arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşacaktır bu zikirle. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Nefsinizin kalbinde hala %19 Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kaleye almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılar da gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

orada dahi şeytan size tesir etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Ama gayretleri boşunadır. Nefsinizin kalbinde tutunabilecek olan bir dal iblis için artık yoktur. Sadece size gene yalanlar söylemeye devam edecektir. Ama artık o yalanları sizi etkileyemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz. Dünya mutluluğunuzun. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa, ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş,
yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasletlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın, onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. Tersi de söz konusu, eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılatta mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir.
Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve sükûne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler, yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz, Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap oluyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizinle etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye insanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlarda ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinde. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız.
onları çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi onları çok sevmeye başladınız. Onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzel ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. Siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise koşarak gidiyordunuz. Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları işlemek içinizden gelmiyor. Yaptığınız yanlışları fark ettiniz. Onları doğrularla değiştirdiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman bununla karşı karşıyasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık sizin için negatif davranışlar bitmiştir. Daimi zikir bütün insanları
Allah'ın mutlak dostu yapar. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir sulh ve sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler. Ona düşmandırlar. Ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor, iç dünyasından böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaş bittiği için sulh ve sükun hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rahim maliki ve medeni ya kenavuz. Esrati el mustakim sıratı el ezine nabdi aleyhim. Aleyh talim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler.

şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları Allah'ın cennetine gidenler. Ey sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikatten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelime de ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye
yarattık diyor.

Alo. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir? Bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Tabiyeti gizlemek isteyen bir takım akla evveller
böyle bir tabiri kullanmışlar asırlardan beri ve yerleştirmişler. Yanlış. İslam'a giren bidatlardan bir tanesi de budur. Öyleyse doğru için bir delil daha verelim. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o üminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya
dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah-u Teala'nın dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

0: pretty set. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise, bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib ve kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğu ise söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem. Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlarından fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki basiret hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ihfat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. 7 kat cennet, Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz 1. kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede 2. kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetil müntahaya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu 1. hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetini ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor. ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a da hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah-u Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükûna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlarla savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para, ne pul, bir de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşmanıza, mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Dilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evap olanlar için, evap ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için, daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse

yoluna devam ederse, ki başlangıçtan itibaren, taviyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu, ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gökkatı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kılınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir. Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine

şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama birer ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da tezkiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği salavatın getirdiği %2 rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de o kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın, %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki
Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileniyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı, dünya üzerindeki rakamlar ifade edilince kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır. Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onu Allah Teala'ya, onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır ve etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispatla çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var.
Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay. İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları ve böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece "Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum" demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah Teala, Allahu yeşte ve ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı
görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakinde ise, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Ve gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, içlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülfü sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında
kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır. Size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa, diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanundur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennem de dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz.
onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim. Allah sizleri, hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: altar.
1: Al-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Bu sevginin halisi içinde el ele gönül gönüle bir mutluluğu yaşamak üzere şu anda bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece Allah'ı düşünelim. Onun bütün insanlar için hedef gösterdiği en güzel şey olan mutluluğu beraberce düşünelim. Onu en güzele ulaştırmaya çalışalım. Mutluluk. Allah Teala'nın size hedef gösterdiği en güzel hedef. Hedeflerin en güzeli. Unutmayın ki Allah Teala sizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Her şey sizin mutluluğu yaşayabilmenize göre dizayn edilmiş durumda. Bütün güzellikler Allah Teala'nın dizaynı, her şey hep sizin mutluluğu, saadeti yaşamanıza hedeflenmiş, odaklanmış, indekslenmiş. Allah insanlardan ne ister sualinin kesin cevabı. İnsanların sadece mutlu olmasını ister. O kadar. Kainatta en üstün kıldığı, insanın dışındaki bütün mahlukatına ona secde etmesini emrettiği insan olmanın o müstesna yerine sahip çıkın. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsansınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsanların içinde Allah'a yönelmiş olanlar bulunduğunuz için. Sizler insanların içinde özel bir yere sahipsiniz. Sizler Allah'ın size ne emrettiğini bilenlersiniz. Ve o emri yerine getirmek için var olanlarsınız. Bütün güçleriyle arabanın atları olarak bütün insanları mutlulaştırmak için seferber olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağı bir mutluluk seferberliğidir. Bütün insanları saadete çağıracak olanlar sizlersiniz. Onlar bilmiyorlar. Bu sebeple sizler çok özel bir imkanın sahibisiniz. Çok özel bir ihsanla, çok özel bir nimetle mükafatlandırılanlarsınız. Hidayetin vazifelileri. Hidayeti bütün dünyaya ulaştırmakla vazifeli olanlar. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan sevgili kardeşlerim. Hepiniz dünyaya ayrı bir örnek olmalısınız. Hidayet çağının yıldızları. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedefe yönlendiğiniz için tebcil ettiğini ve mukaddes kıldığını bilmenizi isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda
hepiniz birer kilometre taşısınız. Hakikatleri bilenler olarak Allah'ın yolunda hedeflere gidecekler olarak ve öğrendiklerini en güzel tatbik edenler olarak, uygulayanlar olarak. Öyleyse bu bapta sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz en güzel örneklersiniz. Allah sizden ne istiyor? Mutlu olmak. Siz mutlu olmayı başaracaksınız. Başka insanlara demek ki bu dünyada Allah ile yakınlaşılınca mutluluk yaşanabiliyormuş mesajını ve imajını ulaştıracak olanlarsınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, eğer onunla bir olursanız, beraber olursanız, onunla bütünleşirseniz, ona tevekkül ederseniz, her şey, mutluluk bir anahtarla kaim. Mutluluğun anahtarı Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül etmenin ise anahtarı Allah'ı zikretmektir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah'a o kadar tevekkül eder. Allah'a tevekkülü o ölçüdedir. O kişi mütevekkiliğinden biri olur. Allah'a tevekkül edenlerden. Öyleyse tevekkül bir güven duygusudur. Mutluluk da Allah'a güvenenlerin işidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın verdiği bir garanti var. Diyor ki kim olursa olsun bana ulaşmayı diledi mi ben onu görürüm, işitirim, bilirim ve o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişiyi kendime ulaştırırım, yani o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Şura 13'te diyor ki Allah-u Yebtegi Allah-u Veştebi Ben Yeşayı Allah-u Yeştebi Ben Yeşayı ve Yehdi İleyhi Men Yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaştırmayı Allah'ın dilediği insanların hepsini mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kimlerin ulaşmasını diler? İnsanların %90'dan fazlasının. Sadece Allah'a asi olanlar. Kimler bu asiler? Asi olup da Allah'a ne yapacaklar? Allah'a hiçbir şey yapamazlar. Ama Allah'a asi olanlar, Allah'ın yoluna girmeyip başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Onlar seçilmezler. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yani tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Hedefleri başka insanların mutluluğuna mani olmak. Onlar hariç herkes seçilir. O seçilenlerden, ki insanların %90'ından fazlası seçilmiş durumdadır. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok. Allah'a ulaştıktan sonra problem başlıyor. Neden Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok?
Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah da sizin kalbinizdeki bu talebi mutlaka görecektir, işitecektir, bilecektir. Aynı anda. Oluştuğu anda Allah sizin içinizdeki bu talebi görecektir, işitecektir ve bilecektir. Bu talep var olduğu anda Allah sizi kendisine ulaştıracağı konusundaki sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Buradan başlar. Gördüğü, dilediği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda kalbinizdeki talebi bir garanti altındasınız. Allah-u Teala ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sadece bir talebiniz üzerine. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Ve sonra ne olur? Sonra, vuslattan sonra ne olur? Vuslata kadar emniyettesiniz. Vuslata kadar tevekkülün genel çerçevesinde zikrinizi her geçen gün arttıra arttıra 33 bine ulaştınız. Vuslat genel çerçevede 33 binde gerçekleşir. Ondan sonra mutluluğunuzun devamı tevekkülünüze bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevekkülünüz ise her şeyden evvel zikrinize bağlı. Öyleyse zikriniz Allah'a ulaştığınız nokta olan 33 binden yukarılara çıkıyor mu? 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bine doğru yükseliyor mu? Yükseliyorsa Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Yükseldikçe zikrinizin, günlük zikrinizin miktarı yükseldikçe tevekkülünüz artacaktır. Daha ötesi kalp zikridir. Tevekkülünüzün en üstün boyuta ulaştığı yer, kalp zikrinizin kesintisiz olduğu noktadır. Daimi zikre ulaştığınız noktadır. Öyleyse kim zikrini arttırıyorsa, 33 binde kalmıyorsa, yukarıya doğru gidiyorsa, 47 bine kadar virdini ulaştırıyorsa ve 47 binde virde devam ediyorsa, onun dışındaki zamanlarında da kişi içindeki sesle, kalbindeki sesle uyum sağlayarak Allah-u Teala'yı daha çok daha çok zikretmeye çalışıyorsa, bu kişi Allah'ın yolunda velayet kademelerinin hepsini yaşayacak olandır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıktan sonra eğer zikriniz artacak yerde azalıyorsa, işte o zaman tevekkülünüz gerekli seviyede değil demektir. Kendinizi bununla ölçün. Ne olur tevekkül eksikliği sebebiyle? Tevekkül eksikliği sebebiyle yavaş yavaş şevkiniz kaybolacaktır Allah yolunda. İbadetler size namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak eskisi kadar tat vermeyecektir. Zikriniz artacak yerde eksilecektir. İnsanlara yaklaşımınız onları mutlu edecek, dolayısıyla onlardan da size mutluluğu geri döndürecek davranışlar yerine onların sözlerinin size battığı, sizin sözlerinizin onları rahatsız ettiği bir hedefe doğru yürüyecektir. Bu eksilme giderek grafiğin aşağı doğru inmesi size devamlı performans kaybettirecektir. Bu performans kaybı Allah'tan şüpheye veya Allah'ın ayetlerinden şüpheye veya mürşitten şüpheye ulaşmadıkça fıska düşmezsiniz.
Ama her gün biraz daha mutsuz bir insan olursunuz. Sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında veya sizin dışınızdaki sebeplerin hangisi olursa olsun onların hiçbirinde sakın aramayın. Sizi aşağıya doğru çeken şeytanın size olan hakimiyetidir. Tamamen size ait bir bozunum, tamamen size ait olan bir ışıma kaybedilme olayı. Parıltılar adım adım yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için diyoruz ki zikrinizi hep arttırmaya çalışın. Sizi Allah ile olan ilişkilerinizde bulunduğunuz seviyeden her seferinde daha ileriye götürebilecek olan yegane müşevik unsur, tahrik edici unsur, harekete geçirici unsur, motive edici unsur o zikirdir. Hayatınızın en önemli ibadeti. Elbette şimdiye kadar olduğu gibi gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd, sabah namazı ile öğle namazı arasında da kuşluk sünneti. 7 vakit namaz. Elbette borçlarınızı kılacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz Allah için. Elbette oruç tutacaksınız. O Allah'ın yoluna girdiğiniz ilk zamanlardaki gibi acaba oruç tuttuğunuz zaman gerçekten acıkmıyor musunuz? Sigaraya müptela olanlar sigara içmeyi gerçekten istemiyor musunuz? Yoksa her geçen gün biraz daha ışımanızı kaybettiniz mi? Öyleyse arkasında en büyük etken sizin zikri azaltmanızdır. Yakın bir geçmişte sizlere bir şey sağlık vermiştik. Çalan, ses çıkaran cep saatleri alın ve onu 52 dakikaya ayarlayın. 52 dakikada size zikri hatırlatsın ve her 52 dakikada zikretmeye başlayın. Ne kadar yapabilirseniz devam edin. Bir hafta. İkinci hafta 51 dakikaya ineceksiniz. Bir haftada 51 dakikadan gideceksiniz. Üçüncü hafta her 50 dakikada zikre başlayacaksınız. Bir sene 52 haftadan oluşur. Bir sene içinde saatin çalmaları, sinyalleri sıklaşacak, sıklaşacak, sıklaşacak. Eğer vazgeçmezseniz sizi daimi zikre çok büyük ölçüde yaklaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, çok kişiden başlangıçta hep güzel haberler aldık. Ve sonra aynı neticeyi gördünüz. Hiçbiriniz daimi zikre ulaşamadınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda zafere ulaşmak bir devamlılık gerektirir. Sabit kadem olmayı, ayağını yere sağlam basmayı gerektirir.
Öyleyse bunu yapın. Ayağınızı yere sağlam basın. Zikriniz sizin ışığınızdır. Arabanızdır, uçağınızdır. Sizi 7 tane safaya birer birer ulaştıracak olandır. Zaten 1. safa otomatik olarak siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. 1. safadasınız zaten. Geriye 6 tane hedef kalıyor. Daha çok zikir, daha çok zikir, daha çok zikir. Neyi sağlar? Tevekkülü sağlar sevgili kardeşlerim. Her geçen gün Allah'a olan imanınız ve Allah'a olan güveniniz her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Allah'la kul birbirine çok yakın bir ikili oluşturacaktır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda Allah'ın hedefinin sadece mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah sadece sizlerin, hepinizin mutlu olmasını ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk ve Allah'ın vuslatına ulaştıktan sonra, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra bütün kapılar sizin mutluluğunuza açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, yolunuza aynı güçle, aynı iştiyakla devam edin. Zikir sarsılmaz bir kaledir. Onu arttırdıkça takviye edeceksiniz kalenin burçlarını. Öyleyse İslam kalesinin burçlarından hepsinin 7 burcunda çökertildiğini biliyorsunuz. Bunun arkasında insanların zikirden ayrılmaları var. Ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 14 asır geçmiş. Ne olmuş? İnsanlar artık zikretmiyorlar. %90'dan fazlası zikretmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanlar mürşide inanmıyorlar. Tabi olmuyorlar. Tabi bu ikisi yoksa ruhun Allah'a ulaştırılması diye bir şey de yok. Ve insanların çok büyük bir kısmı zaten ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaptılarsa, 7 tane safayı nasıl yaşamışlarsa, o 7 safadan hiçbirisi artık bugün İslam'da insan kitlelerinin %90'ından fazlasında yaşanmıyor. Ve insanlar Allah'tan tamamen kopmuşlar. İşte sizler böyle bir devrede dünyaya geldiniz. Ve hidayet çağı bu devrede Allah-u Teala tarafından açıldı.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse bilin ki Allah'a tevekkülünüz zikrinize paralel bir müessesedir. Mutluluğunuz da öyle. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Eğer sebat ederseniz, sebat ederseniz şeytanın yenildiğini göreceksiniz. Sebat ederseniz Allah'tan daha çok yardım aldığınızı göreceksiniz. Güçlükler çoğaldıkça Allah'ın yardımı daha çok artacaktır. Bütün o güçlüklerin üstesinden gelmeyi size sağlayacak olan Allah'ın yardımıdır. Ama Allah'ın yardımı

O sebeple sizin liyakatinizi arttırır. Artan liyakatinizin mükafatı o seviyeye göre verilir. Sevgili kardeşlerim, siz bir ünite gayret sarf edin, Allah Teala size 100 katını verir Allah'a doğru yola çıktığınız zaman. Sonra 200 katını, sonra 300 katını, sonra 400, 500, 600, 700 katını verir. Ve sanki o 700 katı siz kazanmışsınız gibi oraya ait olan liyakati de size verir. Onun, Allah'ın nimetiyle beraber ulaştığınız yerin mükafatını Allah Teala size verecektir. Bunun için mükafatı alabilmeniz için liyakatin o noktaya ulaşmış olması lazım. İşte böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi sizin gayretinize bağlı, ama mükafat Allah'ın yardımları da sayılarak, o yardımları da sanki siz oluşturmuşsunuz gibi toplam üzerinden verilir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Siz bu zamandaki, bu devirdeki ışıklarsınız, meşalelersiniz, nurlarsınız. Bütün insanlara hidayeti anlatacak olanlarsınız. Onları mutluluğa taşıyacak olanlarsınız. Hiçbir şeyden yılmayın. İnsanlara güzellikleri hep anlatın, anlatın, anlatın. Tartışma hüviyetinde değil, ama tebliğ hüviyetinde onlara çok şeyler söylemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri bile olmadığını göreceksiniz. Alışılmış bir din anlayışının sahibi olan, üniversitelerde, imam hatip liselerinde öğrenilen din eğitiminin standartlarına sahip olan insanlar sizin söylediklerinize tepki göstereceklerdir. Onlara öğretilen de kitapların onlara öğrettiği şeylerle, size öğretilenler Allah'ın ve Kur'an'ın öğretisi, birinde bütün insanları sonsuz mutluluğa, ta yedinci cennete kadar cennete ulaştırabildiği halde, diğerinde sadece cehenneme ulaştırıyor. Ve insanlar en hazini, en hüzün verici yanı, hayatlarını buna adıyorlar. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar, dekan oluyorlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. İşte onların hepsine dinlerini öğretecek olanlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden çekinmeyin. Hiç kimseyle kavganız yok. Siz sulh ve sükun için varsınız. Onların bilmedikleri şeyleri insanlara öğretirken, onları tedirgin edecek olan sözler

Sakın söylemeyin. Sakın sen bilmiyorsun, ben biliyorum şeklinde nefsinizin tuzağına düşerek insanlara üstünlük sağlamaya çalışmayın. Üstünlük taslamaya çalışmayın. İlminiz sizi sadece insanların hizmetinde onlara yardıma ulaştırmalıdır. Allah'ın yoluna sizin öğretinizle giren herkes geleceğini teminat altına almıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi ölse gene birinci kat cenneti garanti etmiştir. Hiç ameli olmasa da bu garantiye sahiptir. Ve bu sizin ona yaptığınız öğretiyle gerçekleşmiştir. Lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Size öğrendikleriyle mukabele edenlerin haklı olduklarını düşünün. Neden haklılar? Çünkü onlara öğreten öğretmenler de aynı öğretiyi öğrenmişler. Kitaplardan öğrenmişler, insanların yazdığı kitaplardan. Akıllarına gelmemiş. Acaba Kur'an-ı Kerim'le bizim öğretimiz birbirine paralel mi diye bir husus akıllarına gelmemiş. Öğrendiklerinin doğru olduğundan eminler. Öğrendiklerini doğru sanıyorlar. İşte büyük yanlışlık, trajedi buradan başlıyor. O öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, siz çok sevinmesi gereken insanlarsınız. Meyir camiasının içinde olanlar, onlara sempati besleyenler, sizler Allah'ın seçkin kullarısınız. Çünkü bu koskoca dünya üzerinde 7 milyar insanın içinde her biriniz birer yıldızsınız. Onların bilmediği ama onları mutlaka saadete ulaştıracak olan şeyler sizin dağarcığınızda var. Öyleyse hayatınızı başka insanların kurtuluşuna adayın. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Kitaplardan değil, Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Onların İslam'ın 7 safhasını da yaşadıklarını o bilmeyen insanlara sabırla göz nuru dökerek anlatmanız gerek. Bununla amil olasınız. Göreviniz budur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda insanları eğitmek, doğruları onlara anlatmak her şeyden evvel bir sabır işidir. Yanlış bir kültürü almış olan İslam'ın 7 tane safhasından ve bu 7 safhanın sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber mutlak olarak yaşandığından haberi olmayan, bunu öğrenmemiş olan insanlar var. Ve bu onların hatası, onların kabahati değil. Çünkü öğretim böyle oluşmuş. 14 asırda adım adım insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitap, insanları şeytanın hedeflediği
bir yöne götürmüş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtan başlayarak sonuna kadar her şey yanlış ve hakikatler yok edilmiş iblis tarafından. İslam müessesesi yani insanları mutluluğa götürecek olan basamakların sayısı 28. Bu 28 basamakta birinci merhale, her şeyin başlangıcı, cehennemden cennete götürecek olan temel anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemiyor insanlar. Dilemedikçe Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki hikmeti almayacaktır. Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmeyecektir. Göğüslerini işaret ederek göğüslerinden kalplerine nur yolunu açmayacaktır. Onlar huşuya ulaşamayacaklardır. Onlara irşat makamı gösterilmeyecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala'nın tarifiyle kördür, sağırdır ve dilsizdir. Onların görmelerini, işitmelerini, idraklerini sağlamak için yılmayan bir gayretin sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, üstün olan sizlersiniz. Biliyorsunuz ki bu devirde hidayetin mührü bize teslim edilmiştir. Mühür bizdedir. Öyleyse bu çağa Allah-u Teala isim veriyor. Asr-ı hidayet. Bütün dünyanın hidayeti öğreneceği bir dizayn içinde yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağında hidayetin bekçileri, hidayetin meşaleleri, dünyayı hidayetle aydınlatacak olanlar sizlersiniz. Lüzumsuz tartışmalarla zamanınızı harcamayın, insanlarla kavgalı bir şekilde anlaşmazlığa düşmeyin. Unutmayın, göreviniz kabul ettirmek değildir, tebliğdir, sunumdur. Sadece onlara arz edeceksiniz, kabullerine sunacaksınız. Hakikatleri anlatırken onların kulaklarına kar suyunun kaçmasını temin edecek açıklamalar yapacaksınız. Elinizde kainattaki en sağlam deliller var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin irşat makamına ulaşıp tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nefslerini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. İrşada ulaştıklarını söylüyor. Ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve mürşit olduklarını, irşat makamının sahibi olduklarını söylüyor. Hepiniz aynı yolun yolcusunuz. Aynı olayları yaşayacaksınız. Aynı hedeflere ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahipleri olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir çerçeve içerisinde bakın olaylar dizisine. Güçlü olan kim? Güçlü olan
bu ilahi ilmin sahibi kılınmış sizlersiniz. Elinizde kainattaki en sağlam belge var. Allah'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah'ın söylediklerini İslam'ın kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını onlara anlatacaksınız. Ayet ayet gözlerinde Kur'an'ı canlandırın. O unuttukları Kur'an'ı. Olay ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Olay ne? Olay insanların Kur'an'ı unutması. Kitaplar karanlık, öylesine Kur'an'ın yerini almış ki insanlar artık Kur'an-ı Kerim'e bakmak gereğini hiç duymuyorlar. Ders ders ayırmışlar konuları, o derslere bakıyorlar. Derslerde ise Kur'an ayetleriyle bir sağlam ilişkinin kurulması hiç oluşmamış. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki insanların çok büyük bir huzursuzluğu yaşadığı, birçok ülkede kaosun hakim olduğu, her tarafta insanların birbirine saldırdığı, hiç yüzünden birbirlerini öldürdüğü bir dünyada yaşıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dünyada yaşantınız. Siz mutluluğun temsilcilerisiniz. Bütün dünyaya mutluluğun yayılacağı ana ocaktasınız. Güneş burada. Mihir Vakfı, Güneş Vakfı bütün dünyaya ışık salmak üzere 1989 yılında Allah'ın emriyle kuruldu. ...1997'de de International Mihir Foundation, Uluslararası Mihir Vakfı kuruldu Amerika'da. İki kardeş. Mihir Vakfı, Uluslararası Mihir Vakfı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bizi temsil ediyorsunuz. Unutmayın ki hidayeti temsil ediyorsunuz. Davranışlarınız başkalarına sadece huzur veren davranışlar olmalı. Davranışlarınızın insanlara ulaştırdığı yer mutlaka sizinle konuşmaktan huzur duymaları. Öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle size çatanlar olabilir. Onları ciddiye almayın. Bir atımlık barutları var. Orada biter olay. Bu onlara saldırmanızı gerektirmez. Sözle saldırmaktan bahsediyoruz. O da size yasak kılınmıştır. Hedefiniz başkalarına bilmedikleri şeyleri öğretirken onlara hadlerini bildirmek değildir. Hedefiniz hangi tutum ve davranışın içinde olurlarsa olsunlar onları kurtarmaktır.
Sizlerden başka onları kurtaracaklar yok. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. Bir insanın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde olduğunu, bunun 7 safhada tamamlanacağını, bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını, bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların bütün devirlerde aynı şeyi yaptıklarını bilmiyorlar onlar. Onlar sizin düşmanlarınız değil. Onlar inananlar. Ama neye, niçin, hangi standartlarda inandıklarının şuurunda değiller. Her şey şeytanın özel gayretiyle şirazesinden çıkmış. Onlara sorun, Allah'a inanıyor musun? Evet cevabını alacaksınız. Peki arkasından gene sorun, mümin misin? Evet cevabını alacaksınız. Onlara sorun, neden müminsin? Mümin olmanın sana göre şartı nedir? Cevap verecek size, çünkü ben Allah'a inanıyorum. Sorun herkese diyecektir size, herkese sorun, Allah'a inanan mümindir. O zaman siz onlara ayetleri söylemek mecburiyetindesiniz. Doğru söylüyorsun diyeceksiniz. Gerçekten herkes sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Allah'a inanan mümindir diyorlar. Böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama bu ne yazık ki Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çelişiyor. Öyleyse eğer beraberce ayetlere bakmamız için bize müsaade verirseniz, bakınız Allah-u Teala neler söylüyor bu konuda deyin. Ondan sonra da onlara Allah'a inanmanın mümin olmaya yetmediğini anlatacaksınız. Allah'a inanmaya, inanmayı mümin olmak zannedenler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Ağızlarıyla mümin olduklarını söyleyip de kalpleri mümin olmayanlar var ya, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Size cevap vereceklerdir. Ama biz kalbimizle de inanıyoruz. Diyeceksiniz ki doğru, hakikaten inancınız kalbinizden geliyor muhakkak. Ama söylemek istediğimiz o değil. Kalbinizde şu anda, bunu üzülerek söylemek mecburiyetindeyiz ki, küfür kelimesi yazılı. Sevgili kardeşlerim, onlar diyecekler ki bizim de kalbimizde aynı şey yazılı. Çünkü biz inanıyoruz. O zaman biraz daha detaya girmek mecburiyetindesiniz. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz. Allah size mürşidinizi gösterdi mi? Göstermedi. Bir o mürşide eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz 10 tane ihsan alacaktınız. Allah size mürşidinizi gösterecekti. Ona ulaşıp tabi olacaktınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin sahibi kılınacaktınız. Ama Allah'a inandığınız halde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandığınız halde, bunun üzerinize farz olduğuna inandığınız halde ve Allah-u Teala bu konuda söz verdiği için mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracağınıza inandığınız halde, sadece birinci kat cenneti elde edebilecektiniz.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ve Allah size 10 tane ihsan vererek irşat makamına ulaştıracaktı. Tabiyetinizle 10 tane de nimet alacaktınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki bize lütfen kızmayın. Sizin söylediklerinize ters düşen şeyler söylediğimiz için kızmayın. Lütfen öğretiye dikkatle bakın. Biz size öğretilmemiş olan ama sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan ve onlarca yaşamış olan 7 tane safayı anlatmak istiyoruz. Böyle bir 7 tane safa müessesesinden size bu ilimleri, din ilmini öğretenlerin ne yazık ki bilgileri yok. O zaman bunu bizimle tartışmak yerine gelin beraberce delillere bakalım. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Biz size insanların yazdığı kitaplardan öğretmiyoruz. Biz size Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz. Biz öğretiyi size aktardığımız zaman göreceksiniz ki gerçekten bunları bilmiyorsunuz. Sözlerimizin size ağır gelmemesi için biz size direkt olarak bir şey söylemiyoruz. Ama hidayetin başladığı yer, mümin olmanın başladığı yer, kurtuluşun başladığı yer, her birisi 28 basamaklık İslam merdiveninin belli noktalarında tahakkuk eder. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 tane safhasını da yaşadılar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayanlar olarak onlarla kavga etmeden ve bıkkınlık getirmeden anlatmak mecburiyetindesiniz. Bir kısmı size yalan söylediğini söyleyecekler. İspat etmek istediğiniz zaman kaçacaklar. Ve sizi yalancılar zannedecekler. İkinci kısmı size gene yalan söylediğinizi söyleyecekler. Ama anlattıklarınızı dinleyecekler. Onlara bu uydudan bahsedin. Hangi suali sormak istiyorlarsa bize ulaştırabileceklerini söyleyin. Hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorlarsa sitemizde onların hepsinin mevcut olduğunu söyleyin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Siz biliyorsunuz, onlar yanlışları biliyorlar. Sağlamayı yapmak hiç akıllarına gelmemiş. Acaba bizim bu öğrendiğimiz ilim Kur'an-ı Kerim'de de aynı ilim mi dememişler. İblisin onları nasıl korkunç bir tuzağa düşürdüğünün hala farkında değiller. Onlara Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz dediniz. Onlar da cevap verdiler. Hayır, dilemiyoruz. Ne demek şimdi bu?
Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Dedikleri zaman eğer siz onlara, siz madem ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz, öyleyse siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diye onları küçültecek bir şey söylediğinizde olayı bitirirler. Hemen oradan ayrılırlar. Ve siz onlara Allah'ın güzelliklerini söyleyemeden onların kalplerine ilk onların kurtuluşunun tohumlarını ekemeden size gücenip oradan ayrılırlar. Maksadınız onlardan farklı şeyler bildiğinizi onlara ispat etmek olmamalı. Maksadınız sadece onları kurtarmak olmalı. Öyleyse onlar size hakaret edeceklerdir. Onlar sizden kaçacaklardır. Onlar sizi küçük göreceklerdir. Söylediklerinin, bildiklerinin doğru olduğuna inandıkları için. Ama şeytan onları devamlı etkilemeye çalışacaktır. Hakikatleri öğrenmemeleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu insanlara bu güzellikleri anlatabilmekte arayın. Onlara uyduyu sağlık verin. Yüzlerce konudan hangisini diliyorlarsa oraya sadece tıklamalarının o konunun bilgisini almak için yeterli olduğunu söyleyin. İslam'ın 7 safhasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığından, sizlerin de yaşamakta olduğundan bahsedin. Çağımızın hidayet çağı olduğunu da göğsünüzü gere gere, alnınız ak, yüzünüz pak olarak açık ve kesin şekilde anlatın. Hidayet çağının güneşleri, hidayet çağının yıldızları, sizleri Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah, sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların, sevgili kardeşlerim, ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak, bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı? Cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitre-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, 1. kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit seviyesi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davaya tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Taviyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah-u Teala kendisine mürşid sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte, gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevr-i Yolculuk'ta Sittet-ül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa, İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve dört tane teslimi ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsanız sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah-u Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tüm insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safha söz konusu. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını. Bir tek dilekleri, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeleri, onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibiyse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de, ya Rabbi her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. Ya Rabbi, Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor.

devreyi ifade ediyorsa talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah-u Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah-u Teala'nın, insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman, ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? 7 safha oldu. 7 safha, 7 gökleri ifade ediyor. 4 teslimde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun 7 Safa'da gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacı gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe 1. kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin, hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor, bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yer yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbillah. Udu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda. Ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56 bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi
lehumül büşra fe beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye ithaf ederek, edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş. Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak, hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günah hanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek.
Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim. Sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem olduğu için biz elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz. Ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cenneti kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni, koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin, toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah Teala yerlerin melekûtu diyor. Yerlerin sırları diyor. O sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor. Ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş. Dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk
bugün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir. İslam'ın yeniden dizayn edilmesi, Kur'an temeline dayalı olarak dinde zorlama yoktur esasına dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fiddini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Ve İslam alemi yeniden yapılanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarını yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikameti taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini
yerine getirmemizi istemesi ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul-elbab ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sevgili din öğreticilerimizin Kur'an'dan yana nasipleri olmadığı cihetle bu anlattıklarımızın hiçbirisi onlara bir şey söylemez. Ayetlerle anlatmak da pek fazla bir işe yaramaz. Daha doğrusu şimdiye kadar yaramıyordu. Ama bundan sonra yaradığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimizi emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı
söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki, sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın mutlu olması, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk, bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor, nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş, ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş, nefsiniz onu işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana, kendime, Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış.
Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalaletteler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an 2. hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazılla ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde. Başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi. Böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar. Sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti, bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz, Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi ikincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı
gerçek anlamda dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 8'de. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak, Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar

Kişilerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Hidayet çağının giriş kesimi tamamlanmıştır, kapanmıştır. Artık gelişme çağındayız ve çok yakın bir gelecekte her şey kesin olarak ortaya konulacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Üçüncü basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. İki. O kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabiin hariç. Tebe-i tabiin de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabiine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısına nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49 artı 2, %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca
O kişinin ruhu Allah'a

Sağ ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar. Konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Gazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsinizle cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Evet, şimdi bir adam diyor, bir insanın cehenneme girince çıkamayacağını söylüyor. Biz söylüyoruz, biz ele karışmıyoruz. Şimdi eskiden beri var, şimdi de çok böyle çeşitli fikirler var. Biz söylüyoruz, el sünnet inancındayız, Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz diyorum ben, hiç saklamıyorum. Bize göre ne kadar büyük günah işlerse işlesin bir mümin, inkar etmedikçe cehenneme de girse Allah affetmese, hani tevbe etmese, Allah affetmese, cehenneme de girse imanı sebebiyle eninde sonunda mutlaka cennete gidecektir. Bu sapık bir görüştür. Yani büyük günah işleyen cehennemde kalır demek, ehl-i sünnet inancı değildir. Sapık, fırakı dalendendir. Ben söylemiyorum, yani kitaplarda var. Bu adam da bize tehdit ediyor, kızıyor da ismini söylemiyorum. Çıkacak, imanı olan cennette, zerre kadar imanı olan yine çıkacak. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Evet. Ben tabii dedim.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bir defa daha birlikteyiz. Bu seferki beraberliğimiz, bu konuşmadan önce dinlediğiniz bir sevimli profesör, Profesör Cevat Akçit. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zamanımızdaki İhyat fakültelerinin hiçbirisi Allah'ın Kur'an ilmini vermiyor. İşte bu sevgili profesörümüz de Kur'an ilminden nasibini alamamış olan bir kardeşimiz. Kur'an'ın söyledikleriyle onun söyledikleri her açıdan tam bir çatışma halinde. Ama onların hepsi o ilmi öğrendikleri için birbirlerini haklı görüyorlar ve de bu kardeşimiz de doğruyu söylediği konusunda. Muhterem Profesör Cevat Akçit. Buyururlar ki cehenneme girenlerden her kimin zerre kadar imanı varsa o kişi mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecekmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime, cehennem ayet-i kerimesi. Hepsi de cehenneme girenin orada devamlı kalacağını veya ebediyen kalacağını söylüyor. İster Halidun kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada ebediyen kalınacağı konusundaki nari halidine fiha ebeda kullansın. Neticede ikisi de daimi olarak cehennemde kalmayı ifade eder. Halidun devamlı kalmayı, ebeda ise ebediyen kalmayı ifade eder. Devamlı kalmak da netice itibariyle bir kesintisi olmayacağı cihetle cehennem durduğu sürece hep o insanlar orada kalacaklardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar Arapça biliyorlar. Bu insanlar önce ilahiyat fakültesini bitirmişler. Sonra asistan olmuşlar. Sonra doçent olmuşlar, sonra profesör olmuşlar. Ama Kur'an'ı öğrenmek akıllarına gelmemiş. Haklılar mı? Evet. Haklılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye öğrenmediği bir ilmi öğrenmesine zemin hazırlanmayan bir ilmi öğretme konusundaki ilim yoksulluğu sebebiyle bir eksiklik telakki edilemez bu. Çünkü bir insan neyi öğrenmişse sadece onu öğretebilir. Öyleyse onlar hadisleri öğrendiler. Onlar asırlardan beri yazılan tanınmış din adamlarının yazılarını incelediler, eserlerini incelediler ve kendilerine mal ettiler. Burada asıl bizim üzüldüğümüz nokta, bunca profesörün acaba Kur'an bu konuda ne söylüyor diye Kur'an'a el atmamaları.
İşte onların eksik bıraktığı şeyleri tamamlamakla biz vazifelendirildik. Allah Teala diyor ki cehenneme giren orada devamlı kalır veya cehenneme giren orada ebediyen kalır. İster halidun kelimesi kullansın, ister haldine fiha ebeda kelimesi kullansın. Kesintisiz olarak kalmak söz konusu olduğuna göre o da ebediyen kalmak manasına gelir. Ve de hiç kimsenin cehennemden çıkıp da cennete gireceğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret söz konusu değil. Oraya da ayrıca geleceğiz. Bir tek Allah-u Teala Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Cehenneme uğramayacak diyor. Cehennemde kalacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Kafirleri orada diz üstü bırakacağız ve ötekileri bundan sonra oradan çıkaracağız diyor Allah Teala. Yani cehenneme girecekler, affedersiniz, evvela cehenneme girecekler, sonra cehennemi görecekler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürler edip cehennemi terk edip cennete girecekler. O gün oraya cennete girecekler, azaplanmak için gelmediler. Onun için o günü Allah Teala izin günü ifadesini kullanıyor. Kim izinli? Cennete gidecek olanlar cehenneme mutlaka uğruyor. Allah Teala onlara cehennemi gösteriyor ve ondan sonra hepsi cehennemden sonsuz hamd ve şükürlerle ayrılıyorlar. Cennete giriyorlar. Şimdi cehennemde devamlı kalacaklar konusundaki ayetleri tam 29 ayet beraberce göreceğiz. Araf 36. Vellezine kezevu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve bunlarla tekebbür edenlere gelince, ya da ki onlar ayetlerimizi yalanlayanlar ve bunlar ile tekebbür edenlerdir. Bunlar cehennemliktirler. Ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Ve orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Hüm fiha halidun. Devamlı olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır. Ashab 64 ve 65 ikinci ayet-i kerime. İnna Allahe le'anel kafirine ve e'adde lehum se'ira. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş vaat etmiştir. Hazırlamıştır. Ashab 65, halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. İki ayet-i kerime oldu. Cehenneme girenler orada devamlı kalacaklardır veya ebediyen kalacaklardır. Ama ister devamlı olarak kalsınlar, ister ebediyen kalsınlar, onların çıkışları söz konusu değil. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'â ve ulâike ashabinnâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ki kâfirlerdir, ne malları, mülkleri, ne evlatları onlara
Allah'tan gelecek şeye karşı yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara suresi 39. ayet-i kerime 4. ayet oluyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip etmişlerdir. Veya ve Allah'ı inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ki işte onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Belamen kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. يَسْأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٍ ف۪يهِ كَب۪يرٌ وَسَدٌّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِهْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ اِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةِ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِنِيهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde büyük bir günahtır. Savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Yani daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyüktür, büyük suçtur. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafirdir, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Devamlı kalacaklardır. Bunlara hep Kur'an-ı Kerim mealleri ebedi kalacaklardır şeklinde meal vermişler. Biz de öyle diyoruz. Halid'in devamlı kalma, kesintisiz kalma, hep kalma. Her kalmanın devamlılığını ifade ediyor. Devamlı kalma. Onun için ebedi tabiri o kelime geçmese de hüm fiha halin, onlar orada ebedidirler, devamlı kalacaklardır, ebedidirler anlamına geliyor. Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilan nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ulaike ashabın narı hüm fiha halidun. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince
Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nefslerin kalbindeki nurları, tağutla olan ilişkileri yok eder ve cehenneme, ebediyen cehennemde kalırlar. Bakara 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekülünler riba la yekumune illa kema yekumüllezi yete habbetuhu şeytanu minelmez. Zalike biyennühüm kalu innemal bey'u mislür riba ve ehallahul bey'a ve harramer riba ve men caihü mev'uzatun min rabbihi fenteha felehu ma selef ve emruhu ilallah ve men ade fe ulaike ashabun nari hum fiha halidun. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ticaret alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Yani alışverişle ticaretle faize eşit tutmaları sebebiyledir. Oysa Allah alışverişi, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Kim de dönerse, yani önceki gibi faizciliğe devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Beyni 6, 9. ayet-i kerime. İnnellezîne keferû min ehlilkitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ilâike şerrül berriye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler o kafirler ki kitap ehlinden ve müşriklerdendir. Şüphesiz içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. 10. ayet-i kerime cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahe ve resulehu fe inne lehu nâre cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah Teala burada nebi kelimesini kullanmamış, resul kelimesini kullanmış ama biz mevcut Kur'an-ı Kerimlerdeki ifadeleri aynen aldığımız için buraya peygamber ifadesi kullanmış. Oysa ki bu resul. Kim Allah'a ve onun resulüne karşı gelirse ona içinde, yani isyan ederse, yasallah ediyor Allah'a ve Allah'a isyan etmek ve Resulüne, ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Haldine fiha ebeda. Burada ebediyen kelimesini kullanmış. Bu tercümelere baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, ister Halidine fiha kullanılsın, ister Halidine fiha ebeda kullanılsın, her ikisinde de ebediyen kalacağı cehennem ateşi deniyor. Ebediyen kalacağı ikisinde de kullanılmış. Birinde devamlı kalacaklar, birinde ebedi kelimesi geçiyor. Ebediyen kalacaklar oluyor. Ama devamlı kalmak söz konusu olduğuna göre cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar İnsanlar orada kalacak demektir. 11. ayet-i kerime Enam 128. Artık Türkçesini okuyalım, fazla zaman kaybına müsaade etmemek üzere. Ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâülâyi âliheten ma vereduha ve kullun fiha halidun. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi
ebedi olarak orada kalacaklardır. Yani daimi olarak orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akibetehuma ennehuma finnâri hâledîne fîhâ ezâlike cezâüz zâlimîn. İkisinin akıbeti de orada ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur.

13. ayet-i kerime mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Faydası olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen, yani devamlı olarak kalacaklardır. Halidun kullanmış Allah-u Teala. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Mesulü cennetilleti vu'udel muttekûn fîhâ enhârın min mâin gayri âsin ve enhârın min lebînin lem yetegayyer tâmuh ve enhârın min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârın min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min külli semerâti ve mağfiretün min rabbihim kemen hüve halidun finnari ve sükû'u ma'en hamîmen fekat ta'a em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaad edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ama sarhoş etmeden zevk veren, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari şeklinde anlatılmış. 15. ayet-i kerime ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasur enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Müminin 102'de Allah Teala diyordu ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Ama diğerleri hüsranda olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çıkaranlar, onlar devamlı olarak cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Mümin 76, 16. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 16 ayet-i kerime oldu. 16. ayet-i kerime bu. Allah Teala cehenneme girenlerin devamlı olarak orada kalacaklarını söylüyor veya ebediyen kelimesini kullanıyor. Utkülü ebvâbe cehenneme hâlidine fîhâ febîse mesfel mütekebbirîn. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür diyor Allah Teala. Bunlar da kibirliler. Orada devamlı kalacağınız ama bütün müfessirler bu konuda ebediyen kelimesini kullanıyorlar. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha ve lebise mesfel mütekebbirin. Bu da bir evvelki ayet-i kerimenin aynı. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür. Başka Kur'an-ı Kerim'den iki tane
aynı ayet-i kerimenin Türkçeleştirilmesi, içinde ebedi olarak kalmak üzere diyor birisi, diğerisi ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Hepiniz cehennemin kapılarından girin, aynı. Ebedi olarak kalmaya gelince ikisinde de aynı şey. Halidine fiha. Ebeda demiyor ama halidine kelimesi devamlı kalmayı ifade ettiği için kesintisiz bir kalış, ancak kesinti olmayacağına göre sonsuza kadar kalış demektir. Nebe 21, 22 ve 23. 18. grup. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Littâgı yine meâben. Cehennem azgınların varacakları yerdir. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. İşte bu ahkâba kelimesi de bir yeni kelime. Gene ebediyen demek. Bütün zamanlar boyunca kalacaklardır diyor Allah Teala. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Ve men yasallahe ve resuluhu. Kim Allah'a ve onun resulüne asi olursa. Ve yeteadde hududehu ve onun hudutlarını, sınırlarını aşarsa. Yuthilhu naren haliden fiha. Ateşe konulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. Daimi kalmak üzere. Ve lehu azabun muhin. Onun için alçaltıcı bir azap var. Yirminci ayet-i kerime Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden. Bir mümini müteammiden, taammüden, yani kasten öldürenin, öldüren fe cezahü, o zaman onun cezası cehennemi, cehennemdir. Haliden fiha, ebedi olarak kalmak üzere. Bu tabir müşterek tabir sevgili kardeşlerim. Bütün Kur'an mealleri böyle söylüyor. Devamlı, nadiren kullanılmış. Nerede haliden, halidine kelimeleri geçiyorsa her ikisinde de ebedi kelimesi ile Türkçeleştirilmiş. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ona gadav etmiştir. Ve lanehu, ve Allah'ın laneti, lanet etmiştir. Ve eaddelehu azaben azima, ona büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 169, 21. ayet-i kerime. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. Kim olduklarına bakalım beraberce. Nisa 167, 168'den sonra geliyor 169. Şöyle diyor Allah Teala: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ, ve bu Allah için kolaydır diyor. En sonunda baştan başlayalım. Onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette kafirdirler. Kimmiş bu kafirler? Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yoluna girmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ama bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve daha sonra da tabii o kişi eğer dilerse mutlaka Allah'ın yoluna girecek
Tarık-ı Mustakim'e, Sırat-ı Mustakim'e ulaşacak. O yoldan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ederler. Muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olsalardı, dalalet içinde olacaktı. Ama ne zaman ki başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani oluyorlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlar, o zaman onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Devam ediyor, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bunların kafir oldukları zaten baştan da ifade edilmiş. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolunda men edenler ifade. Burada da kafirdirler tamam ama zalimdirler diyor Allah Teala. Neden? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Bu sebeple onlara zulmediyorlar. Ama o insanlara zulmettikleri zaman kendilerine de zulmediyorlar. Çünkü zulmettikleri zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedilen bütün olaylar zulümdür. Kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse kim başkasına zulmederse derecat kaybeder. Derecat kaybeden bütün olaylar zulümdür. Öyleyse devam edelim. Allah onları asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşacaklardı. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikten sonra mürşitlerine ulaşmışlar. Mürşitlerin önünde eğer tövbe etmişlerse Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çeviriyor. Günahlarına mağfiret ediyor. İşte bu insan kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Bu Allah'ın üzerine bir vazife. Allah ulaştıracağını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ben onu kendime de ulaştırırım diyor. Onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala böyle insanlara mağfiret etmiyor. Onların Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle bir mürşide ulaşmaları da hiçbir şekilde mümkün değil. Bizim profesör kardeşlerimizin de bir mürşide tabi olmaları falan, yani bu bahsettiğimiz kardeşimizin elbette söz konusu değil. Zaten öyle olsaydı bu tarzda konuşamazdı. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz diyor Allah Teala. Eğer mürşidine tabi olsaydı ruhu tarik-i müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşacaktı. 7 tane de 7. kattaki 7 alemi geçecekti ruh. Allah'ın zatına ulaşacaktı. Ama asla tarika ulaştırmaz diyor Allah Teala tarik-i müstakime. Sadece cehennem yoluna, cehennem tarikine ulaştırır diyor. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu Allah için kolaydır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da yoldan çıkartanlar için orada ebediyen kalmak söz konusu. Hem kafirler hem de zalimler.
22. ayet-i kerime Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acebün kavluhum e izâ künnâ turâben e innâ lefî halkın cedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel agrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. Oysa ki yeniden yaratılmayacaklar. Sadece diriltilecekler. Zaman tersine çalışmaya başladığı için onların kıyamet günü, onların bulundukları güne zaman geldiğinde, herkes hayatta olduğu güne zaman döndüğünde zaten hayatta olacak. Ve orada yer çekimi kuvveti olmayacağından mahşer meydanına doğru herkes yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yani Halid'in kelimesini kullanmış. Devamlı kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada aslında öyle değil ayet-i kerime. İşte onlar cehennemliktirler diye biz Kur'an-ı Kerim'in o Kur'an-ı Kerim'deki Türkçe meali almışız ama ülâike ashabünler, onlar ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Haldine fiha, orada devamlı kalacaklardır, ebediyen kalacaklardır. Ve bisel masir, ne kötü bir varılacak yer diyor Allah Teala. Tövbe 17, 24. ayet-i kerimeye geldik. 29 tane ayet-i kerime böyle söylüyor dedik. 23 tane söyledik. 24.'deyiz. Tövbe 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsühim bil düfür. Alâ enfüsühim bil küfür. Ülâike habitat amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ve fî nârihim nârihum hâlidûn. Onlar ateşte devamlı kalacaklardır. Veya buradaki tabirle, kullanılan tabirle, onlar orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tevbe 63. Burada şirkte olanlardan bahsediyor Allah Teala. Şirkte olanlar deyince hep insanlar açık şirki düşünürler. Yani Allah'a tapmak yerine putlara tapanlar müşriklerdir. Onun dışında başka müşrik yoktur zannederler. Oysa ki Allah Teala Rum 31 ve 32'de şöyle bir açıklama yapmış. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada müşrikler puta tapanlar değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar,
Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar 73 fırkaya ayrılıyorlar. Peki bunlardan kim kurtulacak? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Kimdir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakimin üzerinde olur. Diğerleri sırat-ı cehimin üzerindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Tevbe 63'te 25. ayet-i kerime bu. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. Haliden fiha, sonra devamlı olarak ebediyen demişler burada. Ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir diyor. Hızül azim. 26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve adallahul münafıkine vel münafıkate vel küfare nâri cehenneme hâlidine fîhâ hiye hasbuhum ve lânehumullâhu ve lehum azâbin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebus seyyiati cezaü seyyiatin bi misliha ve terhekuhum zilleh ma lehum minallahi min azim keennema uşiyet vücuhuhum kıta'an minelleyli muzlima ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Kötülük işleyenlere, seyyiat işleyenlere gelince onlara kötülükleri seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parça ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemdirler. Orada temelli kalacaklardır. Yani burada cehennemde kalmak temelli, kesinlikle sonsuza kadar cehennemde kalınacak. Ama cehennemin hangi katında hangi kötülüğü yaptılarsa, hangi seviyede ise durumları, yedi kat cehennemin o katına ait olan bir cezalandırma sistemine tabi olacaklar. Zümer suresinin 72. ayeti kerimesi 28. ayeti kerimemiz oluyor. Diyor ki Allah Teala kıylet hulu evvabe cehenneme haldine fiha ve bi'se mesfel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Yani orada devamlı kalacağınız. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Mütekebbir edenlerin, mütekebbirlerin yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime innel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennemde, cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
Zuhur 75'ten Allah Teala diyor ki ya yüftetleri anhum ve hum fiha fihi müblisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Görülüyor ki 29 tane ya da 29 grup demek lazım. Çünkü bazıları ikişer ayet-i kerimeden oluşuyor. Üçer ayet-i kerimeden ulaşan da var. 29 grup ayet-i kerime, bunların çoğu tek ayet, büyük, çok büyük bir kısmı. Cehenneme giren kişinin oradan, cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bizim bu muhterem profesör kardeşimiz hardal tanesi kadar imanı olan mutlaka cennete, cehennemde bir süre yandıktan sonra cehenneme girer diyor. Ama bu ayetlerin, bunların Kur'an'daki bütün ayetler, Kur'an, cehennem ayetleri genel çerçeve içerisinde bunlar. Şimdi bu ayetlerin arasında Allah-u Teala'nın Allah'ın dilediği şey müstesna demesini Allah'ın dilediği kişi müstesna diye aldıklarını görüyoruz. Bu konudaki birinci ayet Enam suresinin 128. ayeti kerimesi. Allah-u Teala orada diyor ki Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek: ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Arapçası şöyle: ve yevme yahşurhum cemi'a ya maşerel cinni kadister teksertüm minel ins. Allah hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek: ey cinler topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Ve kale evliya ühüm minel insi, ve insanlardan olan dostları da şöyle diyecekler:

ecele kavuştuk, ulaştık. Kalennâru mesvâkum. Allah da onlara der ki, yurdunuz ateştir. Haline fîhâ

hariç diye Türkçeleştirmişler. Ama orada men kelimesi geçmiyor. İnsan kelimesi yok. Şey kelimesi var. Ma geçiyor. İnne Rabbike hakimin alim, muhakkak ki senin Rabbin hikmet sahibidir ve bilendir. Bir tane daha böyle ayet-i kerime var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın burada cehennemin bir gün göklerinin çatlayacağını söylüyor. Allah'ın dilediği şey o cehennemin göklerinin çatladığı günde bütün insanların da cehennemin de tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusudur. Yani kurtuluş yok. Hud suresi 107. ayet-i kerimesi Halidine fiha ma dametü semavati vel ardu illa maşa'e rabbük. Onlar Rabbinin dilemesi hariç cehennemin ve Allah'ın dilediği şey hariç orada kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey cehennemin gökleri ve yeri durdukça diyor. Halidine fiha orada kalacaklardır. Ma şey dameti semavatü vel ardı cehennemin gökleri ve yeri durdukça illa maşa'e rabbük Rabbinin dilediği şey hariç. İnne rabbeke fealun lima yurid. Çünkü Rabbin dilediğini anında yapandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın men kelimesini kullanması söz konusu olsaydı insanlardan bahsediyor olacaktı en azından. Ama ma diyor her ikisinde de. Yani Allah'ın dilemesi hariç dilediği şeyi gökleri, cehennemin gökleri ve yeri durdukça orada kalacaklardır. Öyleyse baktığımız zaman sadece bu iki ayet-i kerimenin cehennemin göklerinin ve yerinin çatlayacağı bir noktaya kadar devam edeceğini ve cehennemle birlikte insanların da enerjiye dönüşmesinin söz konusu olacağını bize gösteriyor. Öbür taraftan Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Orada da Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan oraya cehenneme varmayacak olan, cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. O gün kafirleri dizüstü çökmüş bir vaziyette bıraktıktan sonra biz onları cennete gidecek olanları oradan çıkaracağız ve cennete göndereceğiz diyor Allah Teala. Orada da cehenneme giriş hiçbir zaman cehennemde ızdırap çekmek için değil, azap çekmek için değil. Sadece cehennemi görüp Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmek için. Bilindiği gibi cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtünerek girerler. Diğerleri uçarak girerler cehenneme, cennete gidecek olanlar ve bütün cenneti, cehennemi kısa bir zaman zarfında dolaşıp oradan çıkarlar, uçarak cennete dönerler. Aynı anda oraya girmiş olan, sürtünerek girmiş olanlar hala dizüstü vaziyette beklerlerken. Öyleyse hiç kimse cehenneme giren bir kişinin oradan cehennemde azap çektikten

sıra bir süre azaptan sonra çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime bize bugüne kadar gösteremedi. Acaba bu sevgili profesörümüz gösterebilecek mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Öbür taraftan bizi bir cehennemden çıkamayacak kimse diyen kişiyi Fırak-ı Dalle, dalalet fırkası olarak değerlendiriyor. Biz dalalet fırkasıymışız sevgili kardeşlerim. Bu Allah'a ulaşmayı dilemediği için dalalette olan bir kişi. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalaletin ne olduğunu insanlar bilmiyorlar. Dalalet hidayetin tersi olan bir kelimedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Öyleyse dalalette olan bir kişi dalalette olmayanları hidayette olanlara onlar dalalettedir diyor. Dalalet fırkasıdır diyor. Ve bunu söyleyen bir profesör. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak bir durumdayız biliyor musunuz? İslam ülkelerinin neden bu kadar sefil vaziyette olduğunu anladınız mı şimdi sevgili kardeşlerim? Bütün ilimlerin kaynağı İslam'dır. El-Cabir, matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan alimdir. Dişliği de Ebu'l-İz icat etmiştir. İlk kanat takarak uçan kişi bir Osmanlı Türküdür. Ezarfen Mehmet Efendi. Şimdi burada Allah Teala Sebe 20'de diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah Teala fırkaların hepsini anlatıyor. Rum 31 ve 32'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. 72 tane fırka 73. fırkada onların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu Sebe 20'de de müminleri oluşturan bir tek fırka diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkayı canlandırıyor, ifade ediyor. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu bizim sevgili kardeşimiz Sayın Profesör. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan bile haberdar değil. Ama sevgili kardeşlerim, bunu onu suçlamak istikametinde söylemiyoruz. Çünkü öğrendiği ilimde bu yok. Ama hem öğrenmemek hem de dalalette olduğu halde hidayette olanlara dalalettesin demek hem de bir din adamı olduğu için, öğretici kadroda olduğu için insanlara onların kurtuluşunu anlatabilecek ilme sahip olmadığı için şu anda insanların kütle halinde cehenneme doğru gitmesinin sorumlularından bir tanesi de bu kardeşimizdir. Çünkü omuzlarında vebal var. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar değil. Böyle bir şeyi söylemezse bütün insanlar onun gibi küfürde, dalalette ve tam 10 ayrı istikamette negatif faktörlerle donatılmış olarak var olacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Bir insan bu kardeşimiz gibi eğer Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişi şirktedir. O kişi
takva sahibi değildir. O kişi dalalettedir. 3. Gideceği yer cehennemdir. 4. Allah'ın ayetlerinden gafildir. 5. Hüsrandadır. 6. Hidayette değildir. 7. Kafirdir. 8. Tağutun dostudur. 9. Tağutun kuludur. 10. Fısktadır. 11. Ve hüsrandadır. 12. Bütün bu vasıfların sahibi olan birisi, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberi olmadığı için tabiatıyla dilemeyecektir. Normal. Ama Kur'an böyle söylüyor. O zaman kendisi dalalette olan bir kişi hidayette olanlara siz dalalet fırkasındasınız derse bu haksızlık olmaz mı acaba? Kendisine daha evvel açıklamalarda bulunmuştuk. Bu saydığımız 12 tane konunun hangi ayetlerle ispat edildiğini kendisine göndermiştik. Ve de bu kardeşimiz artık bilmesi lazım bunları. Eğer bilmiyorsa sorumluluğunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bu kardeşimizle alakalı değil konumuz. Bütün Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversite öğretim üyelerinin büyük kısmı ne yazık ki bu söylediğimiz şeylerden haberdar değil. Çünkü onlar Kur'an'ı onlara öğretmedikleri için öğrenmediler. Yani çok iyi Arapça bilmelerine rağmen, Arapçayı çok güzel okumalarına rağmen ve eğer fıkıh alimleri ise başarılı birer fıkıh alimi olmalarına rağmen Kur'an'ın temel bilgilerine, sahabenin öğrendiği bilgilere sahip olmadan okullarını bitirdiler ve bu makamlara yükseldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki burada bir sohbetimizi daha bir sevgili profesör kardeşimize cevap vermek için sizlerle birlikte tamamladık. Hayır, maksadımız kimseye hakaret etmek, kimseyi üzmek değildir. Ama ikaz etmekle vazifeliyiz. Bu konuşma bunun için dikkate alındı. Sevgili kardeşlerim, bilmeyenler bilenlere öğretmeye kalkarsa böyle bir sonuçla karşılaşılıyor. Ve kardeşlerimize gidecekleri yerin cehennem olduğunu hatırlatmakla vazifeli olmak da bize doğrusunu isterseniz hüzün veriyor o kardeşlerimiz adına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Alemin errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Dalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kulu olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin
mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Bütün dünyaya hidayeti ulaştıracak olan merkez, o burası. Öyleyse Nur TV bir bütünü ifade eder. Hidayetin kaynağıdır, merkezidir. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey, her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor ve mutlu bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerle el ele, gönül gönüle, güneş aydınlığında bir güzellik. Evet, mihir Farsça'da güneş demek. Mehdi, imam, halife ve resul harf kelimelerinin baş harflerinden oluşan mihir kelimesi, Allah'ın bize 28 sene evvel verdiği isimdi. Sırrın açıklanması bu yılmış, 2004 yılındaymış. Bu yıl açıkladık. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bu insanların mutluluğu büyük kesime anlatamıyoruz hala? Hala anlamıyorlar. Ne yapalım sevgili kardeşlerim? Bir çözüm arayın bakalım. Hangi çözümü bulacaksınız? Akl için yol birdir diyor atalarımız. Ve bizi anlamayanlar neden anlamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'a müracaat etmiyorlar. Onların müracaat kitapları başka.
kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah-u Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor. İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. İşte Allah-u Teala bu devirde o unuttukları ama kitaplarda net olarak yazılı olan bu hakikatleri bizim herkese açıklamamızı öğretmek için, bunu gerçekleştirmek için bize ilim öğretti ve irfan öğretti. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
neyi söylüyorsak bütün söylediklerimizden tam bir emniyetle emin olarak söylüyoruz. Hepsini yaşadık. Hiçbir kuvvet bu inanç stratejisini ve inancın bu muhteşem güneşini yolundan çeviremez. Sevgili kardeşlerim, bizi engellemek isteyenler için artık vakit çok geç. Neden olduğunu biliyorsunuz. Orada www.mir.com'da 7000 saatten fazla anlatım var. Din anlatımı. Eskilerle yenilerle 7000 saate aşkın bir din anlatımı. Her konu ayrı ayrı Allah'ın öğretisi içinde Kur'an ayetleriyle mutlak bir dizayna bağlanmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim açıklamalarımız hamdolsun ki 500. sayfayı geçti. Yani yakın bir gelecekte bütün Kur'an-ı Kerim tamamlanmış olacak. Tam 19 cilt sevgili kardeşlerim. Ve diyoruz ki kim bizi tanımak istiyorsa bir, kim Allah'ın İslam dinini öğrenmek istiyorsa iki ve üç, kim Allah'ın diğer dinleri zannettiği dinlerini öğrenmek istiyorsa onlar Kur'an tefsirimize baksınlar. Yeter mi? Gene yetmez. O Kur'an tefsirine bakarken birkaç tane de başka Kur'an tefsirlerini alsınlar, meallerini alsınlar ve karşılaştırsınlar. Ancak o meallerle bizim Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ın mealini karşılaştıranlar aradaki o büyük farkı idrak edebilirler. Kim bunun dışında size bir şey söylüyorsa onlara bunu söyleyin sevgili kardeşlerim. Alın deyin bizim Kur'an-ı Kerim'imizi. Onlarla karşılaştırın. İslam'ın nasıl saptırıldığını göreceksiniz ikisini karşılaştırdığınız zaman. Hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz deyin ikisini karşılaştırdığınız zaman. Bunun denemesi yıllarca önce yapıldı. Biz üniversitelere, onlar da bütün üniversitelerde konferans vermek istediğimizi ulaştırdık yazıyla. Sadece iki üniversite kabul etti. Birisi İzmir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bir de Erzurum Üniversitesi. Sevgili kardeşlerim, İzmir Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansı tamamladığımız zaman sualler soruldu ama hiç kimsenin bir itirazı olmadı. Bütün söylediklerimizin Kur'an asıllı dizaynına onlar o noktada evet demişlerdi. En aşağı 15 yıl evvel. Peki Erzurum Üniversitesi itiraz ettiler. Konferansta da, konferanstan sonra da itiraz ettiler. Bize dedik ki o zaman bu gece beraber olalım. O beraberliğin sonunda sabahleyin biz oradan Erzurum'dan ayrılırken onların da hepsi, bütün öğretim üyeleri artık bizim gibi düşünüyorlardı. Çünkü bizim söylediklerimiz değildi onları ikna eden. Kur'an'dı. Kur'an'ın sadece unutulması değil, saptırılması da söz konusu sevgili kardeşlerim. Öyleyse bizi mutlu kılan ne? Bu hakikatlerin artık büyük kitleler tarafından kendilerine mal edilmesi. Her zaman Allah'ın söylediklerine karşı çıkacak bir takım insanlar yaşayacaktır. Bu devirde de öyle olacaktır. Ama onları cımbızla ayıklayacaksınız. Onlar küçük mikroplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız.
O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılarsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Onun için diyoruz ki göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak. Herkese söyleyin bunu. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizle diğer bütün Kur'an-ı Kerimleri karşılaştırın. Şu anlı şanlı profesörlerin Kur'an-ı Kerimlerini ne kadar hakikatten saptıklarını birer birer tespit edin. Karşılaştırmazsanız, yalnız başına bizimkini okursanız kelimelerin manasına ulaşmanız söz konusu olmaz. Bir şey daha, bizim Kur'an-ı Kerimlerimizde lügat taşımanız gerekmiyor. Çünkü her ayette biz kelimeleri size orada veriyoruz ki aramak zahmetine katlanmayın. Hatırlayacaksınız Nasreddin Hoca'nın o saz fıkrasını. Nasreddin Hoca köyde her gün herkese afur tafur yaparmış. Benim gibi saz çalan kimse yoktur yeryüzünde diye. Ama köyde saz yok. Saz olmayınca da hoca rahat bir şekilde atıp tutuyor. Bir gün köye bir ozan gelmiş. Elinden hemen almışlar sazı. Hocanın eline tutuşturmuşlar. Demişler ki hadi bakalım şimdi göster bakalım marifetini. Nasreddin Hoca almış eline sazı. Başlamış çalmaya. Fakat parmakları saz üzerinde hareket etmediği için hep aynı sesi çıkarıyor. En sonunda dayanamamış. Dinleyenler ya demişler hocam sen hep aynı sesi çıkarıyorsun. Bu yani saz çalmak mı? Demiş ki yavrum ben bu işi bilirim. Ötekiler demiş bilmezler ne çalması lazım geldiklerini. Ararlar demiş. Ellerinin dolaşması o sebep nedir? Ama demiş ben bunu bildiğim için elim hep aynı noktada. İşte sevgili kardeşlerim bir bildiklerini sananlar var. Bir de bildiklerini Allah'ın öğrettiği kişi var. Arada bu kadarcık fark olsun yani. Nerede kalmıştık? Mutlulukta öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bir hidayet güneşidir. Bütün dünyaya ışık olacaktır. Sadece sizlere değil, adım adım konuşmalarımızı her lisana çevireceğiz. Bütün dünyaya ulaşmak için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Başka başka uydulardan bütün dünyaya ulaşmaya çalışacağız. Gelecek günler dünya beraberliğinin adım adım gerçekleştiği güzel günlere doğru uzanacaktır. Merdivenin basamaklarını el ele gönül gönüle birer birer çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet yolunda, o nurlu yolda ilerliyoruz. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak gibisi var mı? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize bu günleri gösterdi. Neden huzur içindeyiz? Çünkü her söylediğimizin orada hafızada gerçek anlamda
bulunması söz konusu o hazineyi hiç kimse yok edemez. Onların her biri, o 7000 saatten fazla konuşmanın her biri bir başka gerçeği anlatıyor. Tam Kur'an diliyle Allah'ın bize öğrettiği hüviyet içerisinde kendimizden hiçbir şey ilave edilmeksizin. Onun için bu kadar kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim. Onun için bu kadar huzur içindeyiz. Onun için hep gülüp geçiyoruz. Bizim için söylenen zavallı boş laflara. Biliyorsunuz, boş küpten, boş kutudan çok ses çıkar. Gene biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada
Onlarla hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. E ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz bir tanesinde Allah-u Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak ne kadar kaldın şu yer altında diye yarım saat belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil.
aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar, her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini
tezkiye ederse o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir, kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların, tağutun dostudur, kim Allah'ın dostudur? Allah-u Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşüncelerinizi zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediğin sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor?

söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle faydaları, şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu, o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi, siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için

0: Ne o ana kadar söylemediği aklınıza gelmeyecek olan bin bir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karar verinceye kadar düşün diyor. Onlarla temas kur, onlarla müşavere et. Sonra da bana sor diyor. Ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümün sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah-u Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehennemine atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette de mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Sağ salim adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi, ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yalan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekil, şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam, fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek sıfatlara sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emre alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere, ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi, kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başların üzerine yere paralel bir şekilde duran, kollarını açan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah-u Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de taviyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamının sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah-u Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın Resullerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defada, bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Gelmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde
bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost, bu istikamette hareket etmek, insanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa, aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan, başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasına Allah Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın,
o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi peşederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece İki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular.

Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız.